duman. Radyo için. Ölüm çığlıkları yükseldi dağlardan. Merhamet kapamıştı kapılarını insanla. Anaların feryatları, bebelerin lorileri dağılıyordu yürekleri. Ey heva, heva, uyde lori, lori, lori. Kan revan içindeydi Mercan Vadisi. Ve bir kanlı mercan şafağında vuruldum.

0: Radio Ekin.
1: Tamam. Şimdi isterseniz hepimizin bildiği bir halk düşü söylerim mi? Odam kireç tutmuyor. Söylerim mi onu?

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm buzlar arasında kalır belki.

Ne zaman üzülsem, ağlasam, yanımda sen oldun. Ne zaman sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum.

Dert mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazın. Gülmeyi unutmuş insanlar sazın. Her evde bir çığlık, feryat var sazın. Dağlar kar, ciğer nar.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Oh, başım

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Öykü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Türkiye'nin en deli programı
1: Deli Murat Show.
2: İstanbul'da en büyük benim. Baba takımının da haracını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Benim attığım dikişi kimse sökemez, o kadar.

efendim, herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Tarihler 31.08.2026 günlerden pazartesi. Deli Buray Show başlıyor.

Ay. Sevmiyorum. Yalan mı söyleyeyim, sevmiyorum. Ya Allah'tan bende 4-5 tane enişte var da. Kıvırabiliyorum yani. Hangisi?

Bak arıyor, gördün mü bir tanesi? Efendim. Sen benim en sevdiğim eniştemsin ya. Sana der miyim? Ben diğeri için diyorum. Anladın onu.

Tabii. Bak dün evvelsi gün denedim hatta evvelsi gün. Enişte dedim ne yapıyorsun? İyi sağ ol dedim. Dedim böyle böyle. Ah ya. Tabii öyle köprüyü geçene kadar oğlum. Tabii ya. Ablamı alana kadar öyle tabii yani. Yanımda böyle el pençe duruyordu şimdi. Bir uğrunda mı herif? Hepsini deniyorum oğlum dur.

Bak şimdi öyle değil, öyle değil. Çaycı öyle değil. Yani şimdi bak şöyle bir olay. Yani mesela bundan şöyle söyleyeyim. 2 sene önce, hatta 2 değil 4 sene önce mesela enişten bir gün gel dedi ki ya Murat dedi. Bana dedi 2-3 tane tabak lazım. Misafir gelecek. Örnek veriyorum. Bende de takım var böyle. Hepsi porselen en pahalısından. Dedim ki enişte bir tane değil dedim ya. Al dedim bu takımın komplesini al dedim yani. 24 tane porselen takım verdim. Anladın mı? Sanki 24 gitti. 12 tane geldi gerçi ama. Mesela ben 2 gün önce dedim enişte bana bir tane tabak lazım. Vallahi tabak yok evde.

Oğlum millette ne enişte var ya. Ha, öyle deme ya. Tabak lazım dediğin zaman bir tane adamı mağazaya sokuyorlar oğlum.

da böyle eniştesini sevmeyen var mı ya? Var mı ya? Bana bir yazsın bakayım ya. Tek ben miyim abi? Tek benim enişteler mi sorumlu? Belki de sorun bende, bilmiyorum yani. Var mıdır? Ya, eniştesini sevmeyen. Gör, ay gıcık. Soralım bakalım çaycı. Balerim, ben sevsem ne olur, sevmesem ne olur tabii. Ablamı sevmiş, eniştem de onu sevmiş. Bana ne? Ay. Bilmiyorum. Üremesinler diye çok mücadele ettim dedim. Bak sakın dedim. Bak yani. Bu adamın soyu üremesin abi. Bak. Oğlum onun çocuğunun da vatana millete bir faydası olmaz yani. Var mı aranızda böyle eniştesini sevmeyen ya da yok benim eniştem 10 numara bir adamdır diye var mı ya? Ya enişteler yazmasın oğlum, kendi kendine övmesin şimdi. Bakın şimdi mesajlar da gelmeye başladı. 0541 484 60 60. Başlatma eniştene, dur. 0541 0541 484 60 60 WhatsApp numaramız.

tezin el işledir. Yani kendi kendine yazıyordu. Ben sana söyleyeyim. Bak bir tanesi yazmış. Benim adım Hakan. Ben eniştemi çok seviyorum. Adı da Mehmet demiş. Dünya bir yana eniştem mi? Ulan bunu yazan var ya, enişte Mehmet değilse suratıma tükür yani. YKP Yakup Oto katkılarıyla ilk saatimizi başlattık. Hayır olsun. Haftaya nasıl başlarsan öyle gidermiş. Biz enişteyle başladık. İnşallah öyle gitmez yani.

0: Demek ki ben tek değilim. Yok, tek değilim oğlum. Bak şimdi Canan Yıldız göndermiş. Canan demiş ki, bizimkiler gelin enişte değil, faydasız tohumlar demiş. Doğru söylüyorsun.
1: Aşk olsun, aşk olsun beni durdurabilene. Coştu yine, coştu. Yakıyor ortalığı, yakıyor, yakıyor. Başkan,
0: oh.
1: Başkan, bu alemde seviniyorsun. Bilesin ha, başkan. Her daim seni takipteyim başkan. Her daim takibindeyim başkan.
0: Manyak ya. Eve gidene kadar takip ediyor beni. Eyvallah, sağ olun. Hey. Canan Yıldız, teşekkür ediyorum. Bakalım bakalım. Sevgili Uğur Duran. Günaydın Deli Murat. Geçen gün eniştemden borç para istedim. Türk lirasından haberi yokmuş gibi davrandı. Eniştelerin hepsi aynı. Sünger gibiler diyor. Hep çekiyorlar. Ama sadece çekiyorlar. Valla Uğur tek değilsin yani. Ben giderim, vay vay sine... Aynı şeyi cumartesi günü ben yaşadım. Dedim enişte, iki gündür yemek yemiyorum. Karnım sırtıma yapıştı. Adamın dev gibi firması var. Vallahi yok dedim.

Doğru diyorsun. Sadece kan bağları oluyor değil mi? Boş ver abi. Kan bağı olacağına can bağı olsun arada. Yani bak. Buracığım günaydın. Sevgili Elvan ağam. Ağam günaydın ağam. Buracığım günaydın. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar diliyorum. Bütün dinleyicilerimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Sağlık ve huzurlar diliyorum. Bunlar önemli. Doğru söylüyorsun abi. Sağlık önemli, huzur önemli. Ama arada ikisi de bende yok yani. Zaten kafa gidik zaten yani. Bugün çok pozitifsin. Sesin enerjik geliyor. Aferin demiş. Aferin. Çok teşekkür ederim. Kan bağının olmadığı, can bağının olduğu benim canım abim, sağ olasın. Ha, bütün eniştelerim, dizlerim, hepsini sana kurban ederim ben. Allah bize şöyle bir enişte vermedi ki oğlum ya. Şık şıngır dar yar, şıngır dar köstek belde şıngır dar, şık şıngır dar yar. Ama dün akşam sen de böyle biraz eniştem gibi davrandın. Çok gergindim ha. Efendim çaycı, ne oldu? Ne oldu oğlum, koltuğunu mu yedik? Benim koltukta kim yattı? Koltuğunu mu yedim oğlum yani? Ne var ya koltukta? Sanki senin üstünde yattım ya. Asımoğulları Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Elvan abi, günaydın. Sana da günaydın. Hadi. Nerede kaldık? Sevgili Canan, teşekkür ederim demiş. Niye teşekkür edin anlamadım ama. Günaydın Murat abi. Hayırlı sabahlar olsun. Adana'dan selamlar. Sıradaki şarkı sevdiğim, değer verdiğim arkadaşlarıma gelsin demiş. Sevgili Serkan Çay. Serkan Çay. Değer verdiğin, sevdiğin arkadaşın varsa ne mutlu sana yani. Bu devirde zordur yani. Hadi canım. Tamam, bir şarkı arası verelim. YKP Yakup Oso katkılarıyla devam ediyoruz. Bu arada aracını bakıma götürmek isteyen dostlar, biliyorsunuz harika bir kampanyası var YKP Yakup Oto'nun. Yağ fiyatına aracınızı bakıma alıyorlar. Benzinli araçlar 3500 TL, dizeller 4500 TL'ye bakıma giriyor. Aracınıza check-up da ücretsiz yapılıyor. 0532 630 73 68 0532 630 73 68. Peki. Abi sen de bugün çok pozitifsin. Valla sabaha kadar bildirim bekledim.

Oğlum bayram değil, seyran değil. Enişten seni niye öptü oğlum? Ha, güzel şeyler söylediğin için mi? Vay yalaka vay. Nasıl? Eniştenle aran nasıl? Seviyor musun? Seviyorsun. Allah Allah. Oğlum o kadar birbirini sev... Enişten ablanı değil de seni alsaydı.

0: Lava bak ya. Cahil diyor ki eniştem diyor beni diyor ablamdan daha çok seviyor. E seni alsaydı.
1: Ben vallahi ne güzel söylüyorsun hayret.
0: Günaydın mutlu haftalar. Muhit ne lan? Günaydın mutlu haftalar diliyorum. İzmir'den selamlar. Oy pisim. Türküsünü çalar mısın? En güzel diyor senden dinlemek. Murat kardeşim sağ olasın. Bazı eserler var. Yıllardır bunu duyuyorum. Yani diyorlar ki sen mesela bir eser çalıyorsun. Hani eserin arasında bazen böyle bağırıyorum çağırıyorum ya. Güzel oluyormuş. Mesela diyorlar aynı şarkıyı gidiyoruz evde dinliyoruz. Ama aynı keyfi alamıyoruz. Neden? Çünkü sen çaldığın zaman aralara bağırıyor. Tamam ya. Oy pisliğim çalalım ya sabah sabah. Şöyle bak ya. Bütün eniştemler çağrı atmış ya. Şimdi hepsine mesaj göndereyim senden bahsetmiyorum diye. Nereden bilecekler? Aralarını ya yani hepsi bir arada değilse değillerdir herhalde. En iyisi ben yazarak söylemeyeyim. Birbirlerine gösterebilirler. Arayayım en iyisi. Arayayım diyeyim ki enişteciğim ben seni seviyorum. Ben senden bahsetmiyorum ya. Ben diğerinden bahsediyorum. Var ya bir tane böyle kıl kuyruk adam. Tabii onlar da kendi aralarında böyle birbirlerini çekemiyorlar. Yok yok yok. Zerre kadar bak.

0: Selamlar, hayırlı sabahlar başkanım. Ben Özcan. Yeni hafta herkese sağlık, başarı, mutluluk, para getirmesini diliyorum başkanım. Sana bir havayı söylemek istiyorum başkanım mümkünse. Ay. Kizava, kizava, kizava, kizava, başkan bu ye lezava, kizava, Murat abi zava, lezava, lezava, Murat abi lezava, lezava, lezava, başkan Murat abi lezava, can, can, can, can. Evet başkanım be, seviyorum seni başkanım, kurban olurum leha.
1: Ya oğlum Özcan, ya haftaya niye böyle başlamamıza sebep oldun? Ya biz ne güzel eğleniyorduk burada, makara yapıyorduk, gülüyorduk. Şimdi sen nereden çıktın? Bir de şarkı söylemiş ya. Allah'ım ya Rabbi, bir ara gerçi sanatçıların kıymetini daha iyi anlıyoruz senin sayende ama hiç gerek yoktu ya. Bak, bütün modum düştü ya. Oğlum sen benim çocuğum olsa sen evlatlık verirdin lan. Vallahi. Özcan bak, en yakın barınağa
2: hastasıyız dede.
3: Sevdin mi, sevdin mi? Radyo için.
1: Başkanım, benim enişem kral demiş.

0: çayır çime.
1: Sevgili Hakan Avşar. Bakkal dedi be bizim Hakan.
0: Ne belalı başıma.
1: Kredi kartı ile nokta nokta satışımız yoktur.
0: Hayırsız yara düştüm.
1: O zararlı bir şey var ya. Cumartesi gecesi kasaya arı geldi. Yazıyı gösterdim. Ensemden arı beni soktu demiş. Kredi kartıyla satış yok diye arı seni ensenden mi soktu? Hakan. Oğlum sen ne yaşıyorsun? Abi gece üstü açık falan mı yattın camın kenarında? Söyle evde biri varsa üstünü örsünler. Kendisi bakkal, market. Kredi kartıyla o tütün malzemeleri var ya, o satışı yoktur yazmış. Arı da gelmiş demiş ki kredi kartıyla satış yok mu? Yok demiş bu da. Arı bunu ensesinden sokmuş. O bakkal, o market nasıl hala ayakta duruyor? Allah'ım yarabbim. Geçen gün de belede bir tane karga var ya, karga, bildiğimiz karga. Abi evden çıktım, otoparka indim, benim arabanın üstüne konmuş karga. Kış kış yaptım. Kargalar da biliyorsun, birine gıcık olduğu zaman hayatı boyunca unutmuyormuş o sıfatı yani. Bindim arabaya, radyoya geldim abi. Buraya kadar beni takip etti. Evet. İnanmıyor musun? Tabii canım, bak camdan bile şu an. Allah'ım yarabbim.
2: Radyo 2.
1: Efendim 0541-484-60-60 0541-484-60-60 WhatsApp numaramız, mesajlarınız bekleniyor. Bütün eniştelere selam olsun ha. Ne kadar enişte varsa hepsine selam olsun.
3: Yanıyorsun Fuat abi.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: hatırlatalım. Eğer aracınıza bakım yaptıracaksanız sizlere süper bir fırsat sunuyoruz. Bu fiyata aracınızın yağını bile değiştiremezsiniz. İddia ediyoruz. Benzinli araçların bakımı, bakın yağ değişimi değil, bakımı sadece 3500 TL. Dizeller 4500 TL. Aracınıza ücretsiz check-up da yapılıyor YKP Yakup Oto tarafından. Yaklaşık 20 yıldır tanırım. Güvenilir bir firmadır, bilginiz olsun. Numarasını veriyorum, isterseniz not alın. Arabam yok mu senin? Olsun, sen kaydet, belki araban olur bir gün. 0532 630 73 68 0532 630 73 68 ücretsiz check-up da yapılıyor aracınıza, bilginiz olsun. Geçen gün biri diyor ki bana check-up yapacaklar mı? Dedim oğlum sana değil, arabaya yapıyorlar. Arabaya, sana niye check-up yapalım? Manyak mısın? Ayrıca aracınızın ağır bakımlarını da yaptırabilirsiniz. Evet evet. 3500 TL benzinli araçların bakımı. Bakım bakım. Normal bakım yani. Sadece yağ değiştirme değil yani, anladın mı? Aferin biraz. Aferin yavrum. Hakan Avşar. Ne demiş? Beni kasada tek gördüler. Beni arkamdan vurdu sinekler demiş. Hakan sen bugün iyi değilsin. Bugün erken çık sen istersen.
1: Herif manyak yüzünden belli.
0: Peki. YKP Yakup Oto'ya teşekkür ediyoruz. İkinci saatimize giriyoruz. Asımoğulları Kuyumcu'nun katkılarıyla. Ne var? Eniştem. Ya başlatma enişteme şimdi ha. Başkanım diyor bir gün sen de enişte olacaksın. Evet ben de belki bir gün enişte olacağım ama ben öyle enişte olmayacağım yani. Oğlum biriyle evlenirsem enişte olmuyor muyum? Biriyle evlendiğimde teyze mi oluyorum? Manyak, enişte olacağım tabii.

YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz. Kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

0: Makineye bir asılmış 7 tane leş.
1: Komiser Cemil'in önünde konserve kutusunu dans ettirmiş.
2: Kabadayılık deyince heykeli dikilir böylesinin.
3: Harbiden tak ben vurdum demiş.
4: Şansımız varmış. Bu kavuşa gelecekmiş.
1: Hey be, mangal gibi yürek varmış desene.

0: Borcu olan getirsin. Borcunu vermeyenin donunu icrayla.
1: Vay vay vay vay.
2: Efendim mesajlara bakalım. Neler var? 0541 484 60 60. 0541 484 60 60. Bu arada radyomuza reklam vermek isteyenler, reklam, sponsorluk, bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. 0541 484 60 60. Sevgili Özcan, burada abi diyor, ben diyor o sesleri sana gülmek için atıyorum. Ama biz hiç gülmüyoruz ya. Belki sen gülüyorsun ama senin söylediğin o şarkılarda inan biz hiç gülmüyor. Hatta ağlayasım geliyor yani. Bu arada eniştemi ben çok seviyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin Murat abicim demiş. Valla eniştenin seninle alakalı aynı şeyi düşündüğünü hiç sanmıyorum. Ya sen onu seviyor olabilirsin ama bence o seni sevmiyor yani. Sevmiyordur değil mi? Sevmiyordur ya. Bence de sevmiyordur ya. Hollanda'dan Bünyamin abi. Bünyamin abiciğim günaydın. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar başkan. Bir fikir beyan eder misin? Bu futbol hakemleriyle nereye kadar devam edebiliriz? Bu gidişat nereye gidecek? Abi yani 20 sene de aynı mevzu vardı. 10 sene önce de vardı. Öyle devam edecek yani. Abi ben mi hakimlik yapayım? VAR getirdiler ama VAR da yok yani. Yani demek istediğim şu, 20 sene önce de hakim hatalarını konuşuyorduk. 10 sene önce de konuşuyorduk. Günümüzde de konuşuyoruz. 20 sene sonra yine konuşacağız yani. Futbol hayatımızda olduğu sürece bu tartışmalar devam edecek. Ta ki ben olaya el koyana kadar. Murat Bey günaydın. Sevgili Hamiyet, teşekkür ediyorum. Başka bakalım. Yani şunları da okumadık galiba. Sevgili Mevlüt Balık. Günaydın. Abi günaydın, seni 20 senedir tanıyorum ve 20 senedir gittiğin her radyoda, her frekansta önceliğim sensin. Bu arada eniştemlerin hiçbirini ben de sevmiyorum. 4 tane eniştem var. Hepsi sana kurban olsun demiş. Mevlüt'cim al benden de o kadar yani. Benimkiler de sana kurban olsun. Bana ne oğlum, tohumuna para mı sayın?
3: Hastasıyız dede.
2: Tamam. Murat Bey ben Yasin, bende 15 tane enişte var. Bende birkaç tanesi hariç hiçbirisi. 15 tane enişten mi var? Sen ciddi mi diyorsun ya? 15 tane. Ulan biz 2-3 tanesine dayanamıyoruz. 15 tane enişte. Maşallah. Valla merak ettim, kaç kardeşsiniz abi? 15 tane kız olduğuna göre. Çaycı tahmin etme, kaç kardeştir bunlar? 15 tane eniştem var diyor. Yani enişte derken halanın, teyzenin kocasından bahsetmiyorsun değil mi? Kendi öz ablanın kocası. Vallahi 15 tane yazmış lan. Ya bu okuma yazma bilmiyor. 15 tane enişte nedir oğlum ya?

Nasıl bu kadar keyifli olabiliyorsun? Ya nasıl bu kadar keyifli oluyoruz yani? Tabii herkesin sıkıntısı, derdi vardır. Ama şöyle söyleyeyim, yani bu hayatın bir dahası yok. Ne yeniden yaşamak mümkün, ne de yaşadıklarımızı silebilmemiz mümkün. Bu yüzden bu hayatın yarını olmadığı için mutlu olmayı ertelemeyin. Çünkü canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz. Her an ölebilirsiniz. Bu yüzden mümkün olduğu kadar hayata keyif almaya çalışın. Biz de öyle yapıyoruz.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.

0: Haydi Murat abim, hayırlı yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Ekim Radyo'da çok güzel bir radyo. Saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsın. Ve dinleyicilerine buradan selamlarımı sunuyorum. Günaydın, iyi sabahlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Değerli abilerime, ablalarıma. Canım Türkiye'mi çok seviyorum. İyi ki varsınız.
1: Eyvallah Turgut.

0: Başkanım şu İstanbul trafiğine bir el atar mısın?
1: Ya kardeşim ben kaç kere el atacağım yani.
0: İstanbul'da trafiğin olmasını istemiyorsan evine çok yakın bir yerde işi bulacaksın. Bulabilirsen tabii. Değil mi sen? Mesela Cahici bak senin ev yakın değil mi buraya? Yürüyerek geliyorsun. Ne güzel. Ne kadar sürüyor mesela gelmen? 5 dakika. Oo, bayağı erken. Oğlum 5 dakikada evden işe mi gidildi ya? Küfür mü ediyorsun bize? Ben sabahleyin... 5.45 yani 6 diyelim yani 6 gibi 5.45 gibi evden çıktığım zaman 20 dakikada geliyorum buraya. Ama 6'yı çeyrek geçe falan çıktığımda tam 1 saat 10 dakika sürüyor. Evet. Elvan abi sen aynı güzergahı kullanıyoruz. Sen biraz geç çıkıyorsun bildiğim kadarıyla. Sen çıktığında trafik nasıl oluyor? Otopark gibi değil mi orası? Ya. Ya ben kendi kendime konuşuyorum sen. Hasan demiş ki başkanım eniştenden enişteni niye bu kadar şey yapıyorsun sevmiyorsun demiş. Abi sevilecek bir tarafları yok ki. Muallim. Nereden geldi girdi bizim aileye? Muallim. Muallim. Bak canım ben 7.30'da çıkıyorum. Çok yoğun oluyor trafik. Evet yani bu Bahçeşehir otobandan geliyorsun sen de. Bu Bahçeşehir'in orası bildiğin abi otopark gibi oluyor. Evet bildiğin otopark yani paralı yol tabii bir de. Bilmiyorum. Cahici yani biz zenginler biliyoruz paralı yolu sen. Oğlum sen yürüyerek iş yerine gelen adamsın yani sen nereden bileceksin? Paralı yol yok mu bu Mahmut Bey gişelerinden giriyorsun Edirne'ye doğru giden? Heh, o yol paralı yol. Tabii yani sen E5'i bilirsin sadece. Evet çok yoğun oluyor yani berbat. Tabii sabahleyin çıktığın zaman abi frene bile basmıyorsun. Yani o 20 dakika 18 dakikada radyoya geliyorum. Arkadaki yol açılırsa biraz rahatlar orası. Bahçeşehir'e yol yapılıyor arka taraftan. Allah benim mi haberim yok ya? Var mı öyle bir şey? Bahçeşehir'e arkadan yol yapılıyormuş oraya. Yok baba yani yapsalar yine trafik olur. Yani yine olur merak etme. Olmaması imkansız abi İstanbul'da. Başkanım enişteni niye sevmiyor? Ya ne bileyim ya sevmek zorunda mıyım abi yani? Benle evli değil yani. Niye seveyim yani? Oğlum benim eniştem, bak benim eniştem araba aldı. Tamam mı? Araba aldı. Bak bunu anlatmıştım bir kez daha hatırlatayım. Yani nasıl bir insan olduğunu bilin. Araba aldı kendine. Bundan yıllar önce, belki 20 sene önce araba alıyor. Sabahleyin iş yerine gidiyor. Akşamleyin eve geç geliyor. Ablam diyor ki niye geç geldin diyor. Yani önceden toplu taşımayla gidiyordu ya. Yani eve gitmesi 2 saat falan sürüyordu. Örnek şey 7'de çıkıyor işten örnek veriyorum. 9 gibi eve geliyordu. Ve arabası var yine 9'da hatta 9.30'da geliyor. Ablam diyor ki niye geç geldin? Her zamanki gibi diyor. E diyor arabam vardı. Aa diyor benim arabam vardı deme diyor. Yani adam araba almış. Araba aldığını unutuyor. Tekrar toplu taşımayla eve geliyor. Yani bu adamdan ne beklersin ya? Ya bir gün bak bir gün arabayı nereye park ettiğini unutmuş. 2 gün boyunca arabayı aradık bulamadık bak. Evet 2 gün arabayı aradık bulamadık abi ya. Allah razı olsun adamın bir tanesi esnafın bir tanesi polisi arıyor. Diyor ki ya diyor birisi arabayı buraya bırakmış kapının önüne. 3 gündür 4 gündür gelmiyor. Polisler eniştemi arıyor. Diyor beyefendi diyor. Aracınızı şuraya bırakmışsınız 3 gündür. Dükkanın önünü kapatmışsınız falan. Eniştem diyor ki ya diyor ben de diyor kaç gündür diyor arabayı arıyorum bulamıyorum ya. Böyle bir adamdan bahsediyorsun tamam mı? Hatta bir olayını da anlatayım size. Bunu da ablam anlatmıştı bana. Bu Aksaray Yenikapı'da çalışıyor tamam mı? O zaman köyden daha yeni gelmiş. Çıraklık yapıyor bir yerde. Şimdi buna diyorlar ki ya İstanbul'da çok iyi bilmiyor. Diyorlar ki al şu parayı. İşte 10 paydosunda. Konya Pastanesi'ne git. Aksaray'da bir pastane var. Konya Pastanesi. Adı öyle. Git diyor oradan poğaça al bize. Bu da gidiyor. Unutuyor tabii yani pastaneyi unutuyor. Yolda diyor ki ben diyor Konya'ya nasıl gidebilirim diyor. Birine soruyor. Adam da diyor ki evlat diyor buradan diyor otobüse bin diyor. Topkapı'ya git diyor. O zaman otogar Topkapı'daydı. Topkapı'ya gidiyor bu. Orada soruyor işte ben diyor Konya'ya nasıl giderim? İşte Konya Turizm'e gönderiyorlar bunu. Şimdi gidiyor. Gişeye diyor ki abi diyor ben diyor Konya'ya gideceğim diyor. Parayı da çıkartıyor koyuyor oraya. Ya, ponço parası. Adam diyor ki ya bu parayla diyor Konya'ya gidemezsin oğlum diyor. Hem diyor seni diyor yaşın küçük diyor. Sen nasıl gideceksin tek başına? Vallahi diyor bizim patron dedi ki bana git Konya'ya. Poğaça al gel. Patronlar da Aksaray'da trim trim onu arıyor. Ya, çocuğa ne oldu nereye gitti diye. Pastaneye gidiyorlar Konya Pastanesi'ne. Konyalı Pastanesi pardon. Yok. Öğlenliğin geliyor çocuk eve. Tabii adam uyanıyor yani şirketteki adam uyanıyor diyor ki ya diyor oğlum diyor sana diyor Konya dememişler diyor Konya Pastanesi'ne gideceksin demişler. Yani adam burada uyanmasa enişem Konya'ya gidecek yani.

Çünkü dedim ya böyle bir adamın çocuğu nasıl olabilir? Çocuğu ondan beter. Muallim. Kimse demesin yeğen dayıya çeker diye. Alakası yok. Oğlum benim akvaryuma bak, benim akvaryumda o kadar pahalı balıklar vardı. Adam, ya daha doğrusu benim yeğen geliyor. Kettle'da su kaynatıyor kışın. Neymiş, balıklar üşür diye kaynar su döküyor içine ya. Muallim. Bazen yayında anlatıyorum. Muallim. Hatta biliyorsun bir gün çilek getirmişim. Çileğin yarısını bana bırak dedim. Çileklerin hepsini, yarısını ısırıp yarısını bana bırakmış. Muallim. Eniştem dedi. Oğlum dedi, sen dedi benim dedi çocukla niye dalga geçiyorsun yayında? Dedim geri zekalı. Değil dedi. Dedim bak ispatlayacağım. Nerede dedim. Dedi ki parkta oyun oynuyor. Bak dedim şimdi göreceksin dedim. Sana ne kadar benzediğini gör dedim. Aradım cep telefonundan. Dedim yeğen neredesin oğlum? Dayı dedi parkta oyun oynuyorum. Oğlum dedim cep telefonunu evde unutmuşsun. Hemen eve gel dedim. Tamam dayı dedi, kapattı. Eniştem diyor ki yok ya diyor. O seninle diyor dalga geçiyor diyor. Dedim birazdan görürsün. Aradan 5 dakika geçti, baktım koşa koşa geliyor. Babası dedi ki ne oldu oğlum dedi. Ya dedi dayım aradı, cep telefonumu evde unutmuşum. Eniştem bunu bir kovaladı. Ulan dedi geri zekalı. Dayın seni nereden aradı? Cep telefonumdan dedi. Dedim enişte başka diyecek bir şey yok yani. Böyle. Efendim Asım oğulları kuyumculuk.

Valla nereden aklıma geldi bilmiyorum ama Masum Kırmızıgül'ün bir şarkısı vardı. Alem buysa kral sensin. Bizde yok galiba değil mi o? Yok. Şöyle yapalım. Araya bir tane sıkıştıralım. Sevgili patronlarım inşallah duymazlar. Türkü Radyosu'nda bu şarkının ne işi var diye. Çaktırma, kaynatalım araya. 08.46 saatlerimiz. Burası Radyo Ekin. Deli Buran Show yayında. Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla devam ediyoruz. Bu güzel eseri de Asımoğulları Kuyumculuğun tüm şubelerine armağan ediyorum. Çalışanlarına, müşterilerine, en başta yönetim kurulu başkanı sevgili Elvan Aslan, sevgili ağam, hadi benden sana gelsin.

mesela Tokatlı Mustafa bacanağım ben de varım diyor. Anlamadım ya. Tokatlı Mustafa bacanağım ben de varım diyor. Varsam var bana ne ya.

0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade, tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
4: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: seni benim Murat. Aramda bir numarasın, sevdim seni benim Murat. Radyolar çatıyorlar, deli Murat şovu dinliyorlar, topluyorlar. Uydular sana gönderdiler, yine ben Murat çok kadar dinlenmedi.
1: Sizleri çok seviyorum. Özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Senin gibi güzel bir insanı buraya koyduğu için, reyting rekorlarını alt üst ettiğin için sana ne kadar teşekkür etsem

0: Sevgili kuzim, sevgili Hasan canım benim. Sülalemizin yani en yakışıklı. En yakışıklı adamı. Abi, sülalemizin. Ahmet Usta ile bize kulak veriyormuş. Selam olsun efendim. Ahmet Usta diyor ki en yakışıklısı buysa.
1: Hastasıyız dede.
0: Canım benim, selam olsun. Bu esere geçmeden önce aslında şunu mu yapsaydık önce? Önce şunu bir gönderelim. Benim canım kuzenim sevgili Hasan'a şunu gönderelim. Ver abi.
2: Doğduğum gün güneş tutuldu. Kırkında dere kurudu. Hamama vardın, harman tutuştu. Askere gittin, muharebe çıktı. Köye döndün, sel bastı, ekine kıran girdi.
3: Sen gelmezsen Arduan'a gidemem.
0: Yalan da değil yani.
3: Vallahi billahi gidemem.
0: Canım benim ya. Selam olsun efendim. Her zaman söylüyorum ki annene babana bir sor. Yani nasıl bir günah işlediler de kurban olduğum Rabbim senin gibi bir evlat verdi onlara. Bir öğren de o hatayı biz yapmayalım baba.

0: geldim Fuat abi.
1: Azım oğulları kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.

0: Gel önümüze.
1: Gel. Gel gel. Gel bak. Bismillah. Aha bu. Doğuştan böyle.
0: Bana bunu babası emzirmiş o.

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.

0: başkanım.
1: Patron nerede?
0: Patron arkada.
1: Çağır gelsin bakayım.
0: Peki efendim.
1: Dur bakayım. Ben de geliyorum. Ulan ne yapıyorsunuz?
2: Eşek kesiyorduk. Ay şey yani sayın başkanım sığır kesiyorduk.
1: Ulan eşeği kesip millete sığır diye yedirecektiniz değil mi? Sıpayı da koyun diye yedik yıllarca. Bana bak eşek berberi. Şimdi derhal eşekten özür dileyeceksin.
2: Ama nasıl olur sayın başkanım?
1: Basbayağı olur. Hadi af dile bakalım eşekten. Hadi ulan af dile.
2: Senden özür dilerim eşek bey.
1: Bu eşek kuaförüne 5.000 lira ceza kesin.
3: Emredersiniz başkanım.
2: Ama efendim bu kanunsuz.
1: Bak konuşuyor, cezası 10.000 lira oldu, tamam mı?
4: 10.000 lira. Radyo 2.
5: Yaparsın ana, yaparsın yavrucuğum, yaparsın. Güzel adamım güzel. Allah övmüş de yaratmış maşallah.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: söz insan yok da hiç yazdım yalan dünyayı.
1: Deli Murat.
2: Reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak. Ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
4: YKP Yakup Oto. YKP Yakup Oto'dan binek araç sahiplerine duyulmamış, görülmemiş kampanya. İddia ediyoruz, kendi tamircinize bile şimdi duyacağınız fiyatlara yağ bakımlarınızı yaptıramazsınız. Benzinli binek araçlara 3500 TL'ye, dizel binek araçlara ise 4500 TL'ye bakım yapıyoruz. Sadece bakım mı? Aracınıza üstelik ücretsiz check-up yapıyoruz. Ümraniye Kadusan A Kapısı karşısı Etiler Sokak. YKP Yakup Oto iletişim 0532 630 7368.

veda vakti yaklaşıyor. Bu arada gelen mesajlar var. Sevgili Kadir Tepe. Başkanım günaydın demiş. Öğlen oldu be. Ya günaydın. Daha yeni mi uyanıyorsun? Sana sabah, bana öğlen şu an yani. Ya sabah 10 olmuş, günaydın diyor. Yeni uyanmış dedi. Hadi kalk. Miskin herif.

yaptı. Günaydın, selamlar dedi Murat kardeşim, nasılsın? Ben Paris'ten İzzet Köser, buradan beni seven herkese selamlar gönderiyorum. Cansın kardeşim, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Efendim yarın sabah saat 7'de ölmez sağ kalırsak yiyecek ekmeğimiz, görecek günümüz, alacak nefesimiz varsa şayet burada olacağız. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başıma bu başıma.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Radyo Ekin. Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı... Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Reklam.
1: reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 60 60, 0541 483 60 60'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Radyo Ekin.
1: Bayılar bayanlar, düğün derne kuranlar, hadi oynayı verin gari bakayım.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Gocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Zilimon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Serkanlama başlıyor. Keyifli muhabbet, gündemden haber özetleri, mesajlarınız, telefon bağlantıları ve nefis türküler eşliğinde harika bir programa hazır mısınız? O halde açın radyolarınızın sesini. Serkanlama başlıyor.

0: Vay vay vay vay. Efendim herkese selamlar, sevgiler. Cümleten selamun aleyküm.
1: Dostlar, bugün özellikle...
0: Herkese selamlar, sevgiler. Vay vay. Tam kaç yıl olmuş biliyor musunuz? 19 yıl aradan sonra... Derler de doğduğumuz topraklardayız. Efendim yeni yayın döneminde 19 yıl aradan sonra doğduğumuz topraklarda Ekin Radyo'da Türkiye'nin en çok dinlenen Türk Radyosu'nda tekrardan sizlerle buluşmak çok ama çok güzel, onu söyleyeyim. 19 yıl önce ayak bastığımız Radyo Ekin'de yayın hayatımıza başladık. Evet. Hatırlayanlar, o günleri çok iyi bilenler, dinleyenler, Serkan Lama ilk yayınına Radyo Ekin'de saat 17 ve 20 saatleri arasında benden önce Dilek Ağacı ve ardından ben yayında olarak tam 19 yıl geçmiş aradan. Bizlere çok büyük değer kattı Radyo Ekin. Her zaman her yerde de bunu dile getiriyoruz. Yıllardır hiçbir zaman çizgisinden kopmayan, türkülere gönül verenlerinde tek adresi olan Radyo Ekin ve Ekin TV, Ekin Grup, Selahattin Bayram başta olmak üzere sevgili kardeşim Emrah Binici ve tüm yayıncı arkadaşlarımıza selamlarımız olsun. Sabah saat 7'de Deli Murat sizlerle buluşuyor. Sevgili Murat'ımıza, sonrasında Emrah Binici sizlerle buluşuyor, Emrah'ımıza. Sonrasında bir saatlik çok güzel türküleri seçtik sizler için, mix yaptık. Ardından bizlere yeni yayın döneminde katılacak olan arkadaşlarımız var. Birkaç gün içinde onları da sizlerle buluşturacağız, anlatacağız. Saat 18'e kadar, bu saat 15 itibariyle de kardeşiniz yayında olacak inşallah. Tabii sizlerin katılımı, sizlerin bizleri desteklemeleri çok kıymetli ve çok önemli. 3 saat boyunca güzellikleri paylaşacağız. Her zaman söylüyorum, her zaman en yeniler, en iyiler Serkan Lama'da sizlerle buluşacak. En güzel türkülerle buluşacağız, en güzel sohbetleri yapacağız. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var. Haber detaylarımız var. Sizlerle buluşacağız, sevdiğiniz sanatçılarla buluşacağız. Karavanımızla, bütün arkadaşlarımızla her an, her yerden önünüze çıkabileceğiz. Hediyeler dağıtacağız, çaylar içeceğiz, kahveler içeceğiz. Sizleri belki ziyaretinize biz geleceğiz. Bu güzelliklerin hepsi yeni yayın döneminde Radyo Ekin'de sizlerle inşallah olacak. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram adresinden bizlere Serkan Lama official sayfamızdan ulaştırıyorsunuz. Ben de sesinizi cümle aleme inşallah duyuruyorum. Her zaman söylüyorum, bizim için radyo sadece bir mikrofon, sadece bir müzik kutusu değil, gönül kapısını çalmaktır, sizlerin kapısını çalmaktır. Uzakta olanı yakına, yakını olana dosta, geçmişi bugüne bağlamaktır. Bir frekans, binlerce gönül, bir türkü, milyonlarca hatıra. Ve yine biz, yine siz aynı gönülde buluşuyoruz. Radyo Ekin'de yeni yayın dönemimiz hepimize inşallah hayırlı uğurlu olsun, olur mu? Peki başladık. Hadi bakalım, kazasız belasız 3 saat boyunca trafik mi var? Şu anda canınız mı sıkkın? Hiç önemli değil, biz varız. Türküler var. Gümbür gümbür hareketli türküler, en güzel türküler, türkü hikayeleri, hepsi bu programda olacak. Mesajları Radyo Ekin ve Serkan Lama official sayfamızdan ulaşıyorsunuz, sayfalarımızı takip ediyorsunuz. Hadi bakalım, ne diyoruz? Rastgele. Rastgele.

Efendim beraberliğimiz başladı. Tekrardan bizler de hoş geldik. Sizler de hoş geldiniz. 19 yıl aranın ardından tekrardan ata yurduna, doğduğumuz topraklara, radyo ekine tekrardan gelmek nasip oldu. Tekrar sizlerle buluşmak nasip oldu. Yeni yayın dönemimiz hayırlı olsun hepimize. Efendim mesajlar maşallah hızlı geldi. Çok hızlı geldi. Hemen birkaç mesaj değerlendireceğim. Tabii ki yeni yayın döneminde de fırtına gibi sponsorlarımızla sizlere hediyeler dağıtacağız. Sizler için en güzeli neyse onu yapacağız inşallah. ProWellness katkılarıyla başladık. Bu arada saat 15 itibariyle ProWellness çalışanları şu anda biz yerini hani saçlarımıza bakıyorsunuz ya. Bazen diyorlar ki nazar değdirecekler. Abi saçlarını sen ekim mi yaptın? Saçların nasıl böyle duruyor gibi televizyon programlarımızda, organizasyonlarda vallahi nazar değdirecekler ya. Ama bunun bir tabii sırrı var. Bu sırrı sizlerle paylaşacağım. ProWellness. Anlattığımızdan itibariyle sizler de bu uygulamayı kullandığınızda saç ekimi zaten beni her zaman korkutuyor. Yani cerrahi işlemler beni korkutuyor. Cerrahi işlem olmadan bu formda saçlar nasıl kalıyor? Birazdan sizlere bunun detaylarını inşallah anlatacağım. Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Onur Kaya. Selamlar olsun sevgili Onur'a. ProWellness katkılarıyla 15 itibariyle sizlerleyiz. Birazdan 16 itibariyle balıkçınız Metin Arnavutköy'de İstanbul'un en iyi balıkçılarından bir tanesi ailenize gelebileceğiniz. Orada da güzel hediyelerim olacak. 16'da Arnavutköy balıkçınız Metin sizlerle buluşacak sevgili Metin abiye. Sevgili Ömer Yılmaz'a Metin Tunç ve Ömer Yılmaz birazdan sizlerle buluşturacağız. Saat 17 itibariyle de İstanbul'un nefes alacağınız mekanı Boğazköy Aden tesisleri, Boğazköy Aden katkılarıyla da sizlere ne yapacağız? Boğazköy'ü, Aden'deki güzellikleri anlatacağız. İstanbul'da çok uzun gitmeden, sağa sola kilometrelerce gitmeden sizlere dinlenebilmenin, keyif alabilmenin 200 dönüm üzerine kurulu bir yerden bahsedeceğim. Hepsi birazdan. Hemen birkaç mesaja bakalım. Instagram Radyo Ekin ve Serkan Lama Official sayfam, buradan bana ulaştırıyorsunuz mesajlarınızı. Evet, Güveççiler Kralı Mehmet Usta'm, bizim bir mekanımız var kıymetli dostlarım. Bahçelievler Belediyesi'nin karşısında pide güveçi bilir misiniz? Güveç pide. İşte böyle bir markayı oluşturduk, Güveczade. Şu anda orada kıymetli hocam Tuğberk Serkan Lama ve Mehmet Usta'm. Eğer yolunuz düşerse sabahları, öğlen saatlerinde, akşam saatlerinde radyodan sonra orada oluyorum. Güveczade ailemizde. Eğer yolunuz düşerse de orada buluşuruz, olur mu? İnşallah. Selamlar olsun. Güveczade ailemize Bahçelievler Belediyesi'nin karşısında. Erzurum Türkçü istemiş Mehmet Usta'm. Çalacağız inşallah. Erdem Yargıç. Tekrardan Ali olsun hoş geldin demiş. O da Erzurum Horasanlı. Sevgili Yakup Yerdelen ve tabii ki Boğazköy Aden Yönetim Kurulu Başkanı sevgili İsmet Yerdelen, Emin Yerdelen selamlar olsun Erzurumlara. Fatih Gürhan, Gürhan Proje, Bahçelievler'de tabii ki biliyorsunuz dönüşümle alakalı, kentsel dönüşüm çok önemli. Bu işin mimarlarından Bahçelievler'de sevgili Fatih abiye ve kıymetli eşine selamlar olsun. O da Bahçelievler Belediyesi'nin yanında Güveczade'nin hemen yanında. Hayırlı olsun demiş yeni yayın dönemin. Eyvallah. Selamlar olsun. Şahin Oruç Yalova Çınarcık dinlemede. Şahin'im şu anda Yalova AC Vakiki depo bizi dinliyor. Onlara da selamlar olsun. Burhan Mont, sevgili Yasin Mont Dünyası, Yasin Tekstil. Sevgili Yasin abiye ve onların nezdinde Mustafa Özek, Fatih Özek selamlar olsun. İyi yayınlar, sen neredeysen biz oradayız demiş. Burhan abi selamlar olsun. Eyvallah. Vedat. Vedat senin cezan var Vedat. Sevgili Vedat hayırlı olsun demiş. Sen nereye biz oraya. Yeşilpınar dinlemede. Sevgili Mami. Selamlar olsun. Mehmet Öz. Öz Mafa Ticaret. Bilangaz bayisi. Şu anda Sarıyer'de dinliyoruz demişler. Selamlar olsun. Sevgili Barış, Barış Derin Çatalca'dan şu anda selamlar. Epgene demiş, Trakya topraklarındayız. Selamlar olsun.
Yakup Yerdelen, yeni yayın dönemin hayırlı olsun inşallah. Allah utandırmasın. Eyvallah Yakup Paşa. Osman Mendi burada olmasak da şu anda neredeyiz? Kaledeyiz, Malatya'dayız, İzol'dayız. Şu anda evimin önünde çayımı yakmışım, radyoyu açmışım. Yeni yayın dönemin hayırlı olsun. Sevgili Gülay ablacığım selamlar. Osman abicim selamlar. Evet, bakıyoruz hemen, güncelliyoruz. Ayşe anneye selamlar olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İşin gücün rast gelsin. Sen nereye biz oraya. Eyvallah. Selamlar olsun. Selamlar Serkan Bey. Sizleri Ekin TV'de de görmek istiyoruz. Yapacağız. Çok yakın zamanda Perşembe akşamı 22'de yeni yayın döneminde de Ekin TV'de sizlerle inşallah buluşacağız. Peki. Mesaj yok. 3 saatimiz var. Mesajları okuyacağız. Olur mu? Mesajlarınızı Radyo Ekin ve Serkan Lama Official sayfam takip edin. Mesajları ulaştırın.

0: Evet, beraberimiz devam ediyor. Promeniniz katkılarıyla başladık. Hani diyoruz ya, saçlarımız neden bu kadar iyi duruyor? Tabii hepsinin bir sebebi var.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tabii ki her şeyin başı stres, onu söyleyeyim. Ne yaparsanız yapın, öncelikle stresten uzak duracaksınız. Durabiliyorsanız. Zor ama işte. O yüzden Provenlis hem tabii ki Bahçeli Evler'de hem Şişli'de. Hani saçlarımızda kesinlikle, benim kendi saçımda özellikle, ben bir yıldan fazladır Provenlis kök hücresiyle birlikte desteklediğimiz bir saç. Yani saçımızın bu kadar formunda durması aslında bu. O yüzden ekmiyoruz, kök hücreyle saçlarımızı destekliyoruz. Sizler de bu kök hücreyle, ekim yapılmadan saçlarınız dökülüyorsa, saçlarınızda kırılmalar varsa, insanın tabii ki en önemli yeri saçı. Ne yaparsanız yapın, saçınız olmazsa, yani saçınız olursa yürüyüşünüz bile değişir. Söyleyeyim yani, saçınız yoksa sıkıntı. O yüzden saçlarınız mı dökülüyor? Saçlarınız zamanla inceldi mi? Aynaya baktığınızda saçlarınız eski yoğunluğunu özlüyor musunuz? İşte saç ekimi yaptırmadan, cerrahi bir işlem almadan saçlarınız için farklı bir seçenek olduğunu mutlaka bilmeniz gerekir diye düşünüyorum. İşte Provenlis'te geleceksiniz. Hem de güzel bir kampanya var. Hediyemiz de var. Saç ekimi yaptırmadan, cerrahi bir işlem olmadan saçlarınız için farklı bir seçenek olduğunu göreceksiniz. Kök hücre temelli uygulamalarla saç köklerini destekleyeceğiz. Ve bu yöntemle saçlarınız formda kalacak. Üstelik günlük hayatınızı değiştirmeden. Yaklaşık 15 dakikada bu uygulama yapılacak. 2 haftada bir seans olacak. Cerrahi işlem yok. İğnesiz uygulama. Uygulama sonrasında günlük hayatınıza ne yapacaksınız? Rahat bir şekilde devam edeceksiniz. İşe mi gideceksiniz? Gidin. Kahve mi içmeye gideceksiniz? Gidin. Arkadaşlarınızla buluşacak mısınız? Buluşun. Çünkü saçlarınız için bir adım atarken hayatınıza ara vermenize gerek yok. Yani saç dökülmesi sadece erkeklere özel bir şey değil, bir problem değil. Yani kadınlarımızda da var bu, doğum sonrasında saçlarında dökülme ve seyrelme yaşayan hanımefendiler, saçları incelenenler, yoğunluğunun azaldığını düşünen kadınlarımız ve erkeklerimiz için kök hücre uygulamasının kendilerine uygun olup olmadığını ne yapacaksınız? Siz yer geleceksiniz. Hem Bahçeli Evler'de hem Şişli'de numarayı vereceğim. Arkadaşlarımızla iletişime geçeceksiniz. Geleceksiniz. Önce sizlere bir bakacaklar. Saçlarınıza bakacaklar. O yüzden unutmayın, saç ekimi tek seçenek değil. Saç ekimi tek seçenek değil. Cerrahi işlem tek seçenek değil. Saçlarınız henüz tamamen kaybolmadan mevcut saç köklerinizi destekleme yönelik kök hücre uygulamasını gelecekseniz uzmanlarımız değerlendirecek, olur mu? O yüzden ekmiyoruz, kök hücreyle destekliyoruz. Saçlarınız için geç kalmadan ne yapın? Harekete geçin. Provenlis Klinik saçlarınıza değil, özgüveninize yatırım yapın diyor. Numarayı vereceğim. 0552 663 3044 552 663 3044. Hemen arayın. Arkadaşlarımız, Radyo Ekin'den dinliyorum ve ben de saçlarımı kurtarmak istiyorum. Serkanlama gibi formunda olsun istiyorum diyeceksiniz. Ve geldiğinizde epilasyon 2 seansı sizlere, şu anda arayanlara 2 seansı epilasyon, koltuk altı veya diğer bölgelerinizde 2 seans epilasyon ya da cilt bakımı 2 seansta şu anda arayanlara bunu da hediye ediyoruz. Radyo Ekin dinleyenlerine özel, bugüne özel Provenlis sizlere bu güzelliği yapıyor efendim. Ve kolay da bir ödeme seçeneği var. Şu anda uyguladığımız bu bütün uygulamanın tamamı 29 bin lira. 3 taksitle ödüyorsunuz. Elden de ödeyebiliyorsunuz. Dediğim gibi 2 seans epilasyon hediyemiz var. Cilt bakımı 2 seansı hediyemiz var. O yüzden kök hücreyle saçlarınızı dökülmesini, problemlerini çözüme yardımcı olan bir uygulamayla inşallah. Çok önemli, ekmiyoruz, kök hücreyle saçlarınızın değerli kılmaya devam ediyoruz. Bilginiz olsun. Yoksa bu saçlar dökülür gider. Üzülürsünüz. Üzülürsünüz. Her şeye yatırım yapıyorsunuz. Her şeyi alabiliyoruz. Ama saçımızla alakalı bir şey yapabiliyoruz mu? Korkuyoruz. Ekemiyoruz. İğneli işlem yaptıramıyoruz. 15 dakikada Provenlis'e geliyorsunuz. Saç ekimi yaptırmadan, cerrahi bir işlem olmadan saçlarınızı formda tutuyorsunuz inşallah. Numarayı bir kez daha vereceğim kaçıranlar için. 552-663-3044 552-663-3044. Yazdınız mı? Hayırlı olsun.

Yok yok, bu türküyü istemedim ben. Peki, mesajları okuyacağız birazdan. Yeni yayın dönemi ilk gün, ilk haftamız. Hadi bakalım, hayırlı olsun diyelim hepimize. Serkan Dama yayında. Radyo Ekin'desiniz. Doğru adrestesiniz.

Evet, mesajlar okuyacağız. Mesajlar yoğun. Çok teşekkür ediyorum. İlgi gösteren, önemseyen, arayan, soran, mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir haftadır çok yoğun bir telefon trafiği, yoğun bir mesaj trafiği. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri önemli kıldığınız için.

Sevgili Yakup demiş ki şu anda ablam dinliyor. Onun için Zozan'dan Sine Sine çalar mısın demiş sevgili Yakup Yerdelen. Ne demek? Hayırlı olsun güzel insan. Arnavutköy'den, Aras Tekstil'den İrfan. Elazığlı İrfan abiye selamlar olsun. Eyvallah. Ahmet Şimşek, hayırlı olsun kardeşim. Allah utandırmasın. Bülent abiyle şu anda dinliyoruz demiş. Bülent abiye de selamlar olsun. Ahmet Şimşek. Efendim Instagram'dan okuyorum mesajları. Instagram Radyo İkin ve Serkan Lama Official sayfam. Şu anda Malatya'ya doğru gidiyorum. Yoldayım, dinliyorum. Hayırlı olsun kardeş Mehmet Kızılaslan. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin abi. Yeni yayın dönemin Radyo Ekin'de hayırlı olsun. Sultan Gazi. Sema Ütü paket dinlemede Bayram Emre. Eyvallah, selamlar olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin Serkan Bey. Güne başlamak sizin de çok güzel. Eminim çok güzel bir yayın olacak. Emeğinize, yürüyünüze sağlık. İzmir'den kocaman sevgiler. Mehmet Balaban'dan özlüyorum, özlemem mi? Çalar mısınız? Can dostum olan arkadaşıma gelsin demişsiniz. Sevgi Zeytun, İzmir'e selamlar olsun. Selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Özlem Büyük'ten bir eser rica etsem. Cemal Arıkboğa. Eyvallah Cemal. Dinar Tekstil, uzun aradan sonra yine seninle, bize bir türkü çalar mısın? Ahmet Kaya'dan Faso Necdet. Serhat, selamlar olsun Güvercin Tepe'ye. Saddam Güneydoğu, Allah rahmet eylesin sevgili kardeşim, geçen aylarda kalp krizinden hayatını kaybetti. Selamlar Güvercin Tepe'deki onun tüm dostlarına selamlar olsun. Rahmetle anıyorum sevgili kardeşimi. Serkan Usta hoş geldin radyomuza. Mermen ustaları olarak açtık şu anda. Şantiyede sesin cıngır cıngır. Sizleri dinliyoruz. Bir eser sizlerden. Armağan eder misiniz? Tahir Sözen göndermiş mesajını. Peki mesajlar yoğun. Okuyacağız. Okuyacağız. Radyo Ekin ve Serkan Lama Official Instagram sayfam.

0: Evet, ilk saatimizin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Radyo Ekin'de yeni yayın döneminde ilk programımız. Radyosunu yeni açan günlü dostlarımızı tekrardan sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Hafta içerisinde saat 15 ve 18 saatleri arasında sizlerle buluşuyoruz. İlk saatimizin sponsoru Provenis katkılarıyla başladık.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ve bugün güzel de bir kampanyayla başladık. Saçlarımızla hepimizin başı dertte, onu söyleyeyim. O yüzden çok önemli bir slogan. Ekmiyoruz, kök hücreyle destekliyoruz. Saçlarınız mı dökülüyor? Saçlarınız zamanla inceldi mi? Aynaya baktığınızda eski formunda olmadığını üzülüyor musunuz? O yüzden saç ekimi yaptırmadan, cerrahi bir işlem olmadan, saçlarınız iğneli bir işlem geçirmeden çok özel kök hücreyle destekliyoruz. Şu anda benim saçlarımda gördüğünüz gibi. Bir yıldır işte bu kök hücreyle saçlarımı destekliyorum. Ve bugün geldiğimiz noktada, ki benim kadar herhalde saçını hanımefendiler yoruyordur. Bütün programlarımızda saçımız fön, bütün o kullandığımız o spreylere kadar saçımızı yoruyor muyuz? Çok yoruyoruz. Ama işte Provenis'te bir yıldır saçlarımı kök hücreyle destekliyorum. Ve bu destekle de saçlarımı formumda tutuyorum. Soruyorlar hep, diyorlar saçını ekiyor musun? Ben iğneli işlemler istemiyorum. Cerrahi işlem istemiyorum. O yüzden kök hücreyle Provenis'te, hem isterseniz Bahçeli Evler'de, metrobüs yolunda çok kolay ulaşımı, ya da Şişli'de hemen Cevahir Alışveriş Merkezi'ne yürüme mesafesinde sadece 3-5 dakikada sizler Provenis'e geliyorsunuz. Önce saçlarınızı uzmanlarımız inceliyorlar. Uzmanlarımız tamam dedikten sonra yaklaşık 15 dakikalık uygulama. 2 haftada bir geliyorsunuz, bir seans yapılıyor. Cerrahi işlem yok. İğnesiz uygulama ve uygulama sonrasında günlük hayatınıza anında devam ediyorsunuz. İşe mi gideceksiniz? Kahve mi içeceksiniz? Arkadaşlarınızla buluşacak mısınız? Hepsini yapıyorsunuz. O yüzden saçlarınız için bir adım atarken hayatınızı ara vermenize gerek yok. Yani saç dökülmesi sadece bizlerin değil, kadınların da çok büyük problemi. O yüzden Provenis'e gelin. Unutmayın, saç ekimi tek seçenek değil. Saçlarınız tamamen kaybolmadan mevcut saç köklerinizi desteklemeye yönelik kök hücre uygulamasını mutlaka değerlendirin. O yüzden ekmiyoruz, kök hücreyle destekliyoruz. Provenis Klinik, özgüveninize yatırım yapacaksınız. Ve çok da özel bir kampanyayla, özel bir fiyatla ve yanında da hediye ile şu anda arayanlara hem 3 taksitli ödeme imkanı, hem de 2 seans epilasyon ya da 2 seans cilt bakımını da şu anda arayanlara hediye edeceğiz. 2 haftada bir geleceksiniz. İğnesiz, cerrahi işlem olmadan benim gibi saçlarınız artık formunda kalacak. Provenis. Hemen iletişim numarasını veriyorum. 552-663-30-34. 552-663-30-44. Yazdınız mı? Hem Bahçeli Evler'de hem de Şişli'de. 552-663-30-44. Provenis Instagram üzerinden de W Provenis Klinik Pro W ile Venice yazıyorsunuz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şu anda aradığınızda hem sizlere çok uygun fiyatta 3 taksit ödeme imkanı, hem de isterseniz epilasyon 2 seans, isterseniz 2 seans cilt bakımını da şu anda arayanlara, Radyo Ekin dinleyenlerine, kıymetli dinleyenlerimize hediye ediyoruz. 0500 52 663 30 44.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Sevgili Onur Kaya'ya da, orada tüm çalışanlarına da selamlar olsun. Peki, ilk saatimizi noktaladık. Mesajları ikinci saatimizde okuyacağız. Mesajlarınızı ulaştırın. Saat 18'e kadar Radyo Ekin'de Serkan'la yine yeniden

0: O halde doğru yerdesin. Doğru yerdesin.
1: Bunlar ve daha fazlası
0: Serkanlamada.
2: Serkanlamada.
0: Serkan yayında.
1: Serkan yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda,
2: sevda,
0: hasret,
2: hasret
0: ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor.
1: Devam ediyor.

Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. İkinci saatimizdeyiz. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin en çok dinlenen Türk Radyosu'nda, Radyo Ekin'de, Serkanlama yayında, yeni yayın döneminde saat 15'te ilk kez merhaba dedik. 19 yıl aranın ardından tekrardan doğduğumuz topraklardayız. Ata topraklarımızdayız. Bundan böyle saat 15 itibariyle inşallah beraberiz. Mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz. Instagram üzerinden Ekin Radyo ve Serkanlama Official sayfalarımızdan mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Bu arada motorine zam var, bilginiz olsun. Motorine ÖTV, özel tüketim vergisi zammı geliyor. Bu gece itibariyle 3 lira 60 kuruşluk bir artış bekleniyor. Motorin de fiyatlar bir kez daha değişecek. O yüzden gece 12 olmadan alabildiğiniz kadar alın. Özel tüketim

Vergisi uygulanacak. Eylül ayı itibariyle motorun litre fiyatı 3 lira 60 lira artacak. İstanbul'da 81 lira, Ankara'da 82 lira, İzmir'de 82.47, Doğu illerinde 84 lira motorun benzin litresi 74 liradan devam edecek. Yani bu gece 12'den sonra motorine ÖTV zammı var, bilginiz olsun. Depoları doldurabildiğimiz kadar dolduralım. Bu Amerika'nın, İran'ın birbirine savaş ediyoruz, vazgeçtik, aha edeceğiz, aha geliyoruz diye işte akaryakıtı buraya kadar getirdiler. Hemen birkaç mesaj bakalım. Bu arada ikinci saatimizin sponsoru Arnavutköy'de değişmeyen adres tam 21 yıldır. Balıkçınız Metin. Selamlar olsun. Hem Metin abime. Şu anda bizleri dinliyorlar. Balıkçınız Metin yarın 1 Eylül itibariyle oltalar, ağlar atılıyor ve balık sezonu yarın itibariyle başlıyor. Metin Tunç ve sevgili Ömer Yılmaz hem Metin abinin nezdinde tüm Malatya Arapkirlilere, Ömer abinin nezdinde de tüm Erzincan Otlukbeli ilçesine selamlar olsun. Balıkçınız Metin katkılarıyla birazdan anlatacağım. Yine güzel bir hediyem olacak. Yarın 1 Eylül itibariyle palamutlar, hamsiler, istavritler, çinekoplar, tezgahlar balık. Balıkla dolacak. Vira bismillah diyecekler. Bu gece itibariyle tüm balıkçılarımıza da selamlar olsun. Balıkçınız Metin Arnavutköy. Hemen Devlet Hastanesi'ni geçince 21 yıldır aynı yerde, aynı kalitede, birazdan da detayları anlatacağım. Evet, evine hoş geldin, hayırlı olsun inşallah. İstanbul'dan Bircan. Kızım, oğlum ve eşim için Özlem Özdil'den Kevser Irmağı'nı çalarsan çok sevinirim demişsin Bincan Işık. Teşekkür ediyorum Bincan Hanım. Selam kral, hoş geldin. Sizden Yurtseven kardeşlerden kaymakamın kızlarını istiyorum. Size ve Ozan Teksil'e gelsin. Veli Kılıç'a gelsin. Abim hoş geldin. Sürekli sizleri dinliyorum. Diğer radyodan beri demişsiniz Rüzgar. Eyvallah Rüzgar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Cemal Arıkboğa, Milenyum Teksil sizleri dinlemede. Özlem Büyük'ten bir eser demişsin. Selamünaleyküm Serkan abi, yeni yayın döneminde iyi yayınlar diliyorum. İstanbul Esenyurt'tan özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Seni dinliyorum abi sıradan. Aynur Özdemir'den de Maraş Güzeli'ni çalarsan sevinirim, iyi yayınlar tekrardan. Hoş geldin demişsin. Mehmet Örer. Ahmet Şimşek ve sevgili Bülent abi dinlemedi, izlemiş. Eyvallah. Selamlar. Evet, Raife Tekgöz ablamız armağan ettik biraz önce istemiş olduğu türküyü. Raife Tekgöz ablamız.

Evet, Emre Avcı, hayırlı yayınlar. Kaan Tekstil ailesi dinlemede yerimizi aldık senden. Fahrettin Güneş'ten Terekeme çalar mısın? Bu şarkı başta Kaan kardeşime, Bedo kardeşime, bütün Kaan Tekstil çalışanlara armağan olsun. Seviliyorsun demiş Emre, Terekeme istemiş. Birazdan çalacağız. Hayırlı yayınlar, muhteşemsin. Senler de biz orada. Bay Pütürgeli. Eyvallah. Nermin Hanım bize bir Sivas türküsü yok mu demişti. Buyurun size Sivas türküsü.

0: Efendim isteklerinize de tabii ki yer vereceğiz. En önemlisi sizlerin tabii ki bizleri önemsemeniz. Mesajlarınızda isteklerinizi yazmanız. Biz de isteklerimizi programımızın formatına her türlü uyduğunda mutlaka sevdiklerinize armağan edeceğiz. İşimiz bu. Efendim yarın 1 Eylül, yani 1 Eylül itibariyle bütün tekneler, bütün balıkçılar vira bismillah diyecek. Ve balık sezonu yarın resmi olarak açılacak.
1: Tanıtıcı reklam.
0: İşte tam 21 yıldır balıkçınız Metin Arnavutköy'de, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince çok küçük bir yerle başladı Metin abi. O zamanları çok iyi biliyorum, yıllar önce. Bugün geldiği noktada çok güzel bir restorantı. Sadece Arnavutköy değil, Arnavutköy'e her yerden geliyorlar. Kemerburgaz'dan, Göktürk'ten, Sultan Gazi'den, yani İstanbul'un her yanından balıkçı Metin'e geliyorlar. Neden? Hem uygun fiyat, hem taptaze balık ve 21 yıldır kalitenin ve güvenin adresi balık. Balık deyince vallahi sabah kahvaltıda bile balık yerim ben yani. Yani balık keyfi deyince aklınıza sadece balık gelmesin. Taptaze kalamar, karides, kiremitte, nefis deniz ürünleri ve sezonun en taze balıkları balıkçınız Metin'de yarın itibariyle vira bismillah denilecek. Ben de orada olacağım. Taptaze palamutlar, hamsiler, istavritler. O yüzden canınız balık mı çekiyor? Vallahi evde pişirmenize hiç gerek yok. Yani ev balık kokacak, mutfak kokacak, perdeler kokacak, apartman kokacak, aman komşuya ayıp olacak. Ya bırakın balığı biz pişirelim, siz sadece evde keyfini yaşayın. İsterseniz hiç uğraşmayın, rahat gelin. Salatanızdan, kalamarından, midyesine kadar konforlu restorantımızda, içerisi buz gibi bu havada, yazın, kışın sıcacık. Önceden arayın, balıklarınızın siparişini verin. Ya da evinize pişirip getirelim. Bu kadar. Alın sevgili Ömer Yılmaz, Ömer abi, Metin abi sezona hazırlar. Ömer abi heyecanlı vallahi. Onu söyleyeyim size. Yani balık sezonu başladığından itibariyle balığın her türlüsünü bulacaksınız. Yani dil balığından, somonundan, kalkanından, yani balığın her türlüsünü bulacaksınız. En tazesini. Devlet Hastanesi'ni hemen geçince balıkçınız Metin. Numarayı da vereceğim sizlere. 0200-12-597-81-00. Özel toplantı salonumuz. Kalabalık geldiğinizde ailenizle. Olur ya bir yemek, özel yemek, özel bir davet, nikah yemeği gibi. Balıkçınız Metin'i hemen arıyorsunuz. 21 yıldır. 0200-12-597-81-00. 0212-597-81-00. Özel günlerinizde, aile yemeklerinizde, iş yemeklerinizde sizleri inşallah balıkçınız Metin'de ağırlayacağız. Radyo 2'nden geliyorum dediğinizde ne olacak? Tatlılar benden, helvalar benden, çay benden, kahve benden. Yani sadece balığın parasını, salatanın parasını ödüyorsun. Tatlılar, çaylar, kahveler hepsi benden. Daha ne yapayım ya? Benzin döküp kendim mi yakayım, daha ne yapayım? Tabii tabii. Yarın itibariyle balık keyfi vereceğim. İki ailemize, iki çiftimize ne yapacağız? Balıkçımız Metin'de balık keyfi vereceğim. Ama yarın itibariyle restoranta geldiğinizde, yediğinizde helvalarınız, tatlılarınız, çayınız, kahveniz sınırsız. Bunların hepsi Radyo Ekin dinliyorum dediğinizde hediye. 0212-597-81-00 0212-597-81-00 balıkçınız Metin. Metin abiye, Metin Tunç, Ömer Yılmaz. Hadi bakalım. Yarın sizlerin de yeni yayın dönemi hayırlı olsun. Yarın itibariyle tezgahlar balık dolacak.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, Tokat hazır mıyız? Tokatlı hemşehrilerimiz armağan olsun. Selahattin Bayram yönetim kurulu başkanımız şu anda bizleri dinliyor. Selamlar olsun. Sevgili Mücahit'e

0: Hayırdır?
1: Hani ciğerlerimiz yanıyor ya, ciğerlerimiz yanarken de ormanlarımız yanıyor, geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği yanıyor. Bununla alakalı tabii ki cezalar ağırlaştırılacak derken Cezayir'den bir haber var. Orman yangınlarını çıkaranlara idam cezası geliyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebboune, ülkede son dönemde yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ormanların ardından yangınlara kasten çıkaranlara idam cezası verilmesini öngören yasal düzenleme yapılmasını talimatını vermiş. Ve hazırlanacak tasarıyla ormanlık alanları kasten ateşe verenlere idam cezası verilecek. Cezayir'de de 1993 yılından bu yana infazlar idam için uygulanmıyor. Ama cezalarda büyük değişiklik var. Bir ülkenin geleceğini yakanlara da terör estirenlere de idam gelecek diyor Cezayir. Örnek olur inşallah. Öyle elini kolunu sallaya sallaya, dur şurayı bir yakayım da görsünler günlerini diyen terör estirenlere de bu cezaların gelmesi inşallah ülkemizde de uygulanır. Bakın, kasten yapıyorsa her şeyine, malına, mülküne, ne varsa el koysunlar. Koysan ne olacak gittikten sonra? Ya. Üzücü. Peki efendim, 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin en çok dinlenen türkü radyosu Radyo Ekin'de yeni yayın döneminde Serkan kardeşiniz 19 yıl aranın ardından doğduğu topraklara tekrardan geri döndü. İnşallah uzun soluklu olması temennisiyle. Bugün ilk yayınımız, bizleri yalnız bırakmayan, arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Mesajlara da bakacağız. Ekin, Radyo Ekin, Instagram Serkan Lama Official sayfam. Buradan da mesajlara hemen bakalım. Ayaz Tütüncü. Bu Derebaş aşağı istemiş sevgili Ayaz. Aracımda dinliyorum. Şu anda yoldayız. Hatice teyzeye de selamlar olsun. Kıymetli kardeşim, seni dinliyorum. Yeni yayının uğurlu olsun demiş Şaban Tokluk. Tokluk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şaban abi, Ranger Şaban. Selamlar. Mirza Teksil Aziz, Mirza Mahmut Uzun, sevgili Sema abla. Şu anda dinliyoruz sizleri demişler. Selamlar olsun. Halay başı mendil al, davul gümbür gümbür çal, misafir baş tacı. Maşallah, mesajlar yoğun. Çok teşekkür ediyorum. Polat Çekçilik. Selamünaleyküm. Polat Çekçilik çalışanları dinlemedi. Elmalar çok güzel. Malatya'da, Darende de elmaların hazır. Dallar kırılıyor. Bir ay zamanı var. İnşallah Güvetzade'ye seni ziyarete geleceğiz demiş. Ahmet'ime selamlar olsun. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun. Yuvaya hoş geldin Serkan Bey. Buradan da kurtuluşun yok. Engin Nurşani'den Öldürün ya da Yavrularımı Özledim eserini ricamdır çalar mısın? Başımızın üstünde yeriniz var. Hayırlı olsun demiş Musa Avşar. Teşekkür ediyorum Musa. Ne dert kalır, ne tasa, kim buraya? İnşallah ben geldim demiş. Güzel olur yayının Ayşe Öztürk. Teşekkür ediyorum. Selamlar. Hoş geldin Güvercin Tepe dinlemede Serkanlamadan evlerin önünü çalar mısın? Gümbür gümbür. Nisur Teksi dinlemede gümbür gümbür buralar demiş. Teşekkürler. Bayro. Hayırlı uğurlu olsun yeni yayın dönemin, hoş geldin Nurgül. Nurgül Fidan göndermiş mesajını. Teşekkür ediyorum Nurgül. Hayırlı olsun toprağım, hayırlı yayınlar, selam ve dua ile Seyfi Yavuz. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.

Eyvallah Metin ustam. Selamlar olsun balıkçımız Metin. Yeni yayın dönemin hayırlı olsun demiş. Bu saatimizde biliyorsunuz balıkçınız Metin katkılarıyla beraberliğimiz başladı. Arnavutköy'de 21 yıldır İstanbul'un en önemli markalarından bir tanesi. Küçücük bir dükkandan başlayan bugün gelinen noktada balıkçılık anlamında balıkçılık ekonomisine büyük katkı sağlayan balıkçınız Metin. Bu saatimizde de balıkçımız Metin katkıları devam ediyoruz. Biraz önce de anlattığımız gibi yarın itibariyle Vira Bismillah deniliyor. Ve yarın bütün tezgahlar balık dolacak. Ve yarın ailenizle geldiğinizde balıkları yediğinizde balıklar sizden, tatlılar benden. Helvanız, çayınız, kahveniz, hangi tatlıyı yerseniz yiyin. Tatlılar benden, kahveler, çaylar benden. Daha ne yapayım ya? Sevgili Metin abi, Metin Tunç, sevgili Ömer Yılmaz, çok heyecanlı Ömer abi. Ömer abi çok heyecanlı. Onun da yeni yayın dönemi yarın hayırlı olacak. Biz de ayağımızın tozuyla yarın Arnavutköy'de balıkçınız Metin'de olacağız inşallah. Peki devam ediyoruz mesajları. Radyo Ekin ulaştırıyorsunuz. Serkan Lama official sayfam, Instagram adresim. Buradan mesajları yazıyorsunuz. 18'e kadar buradayız.

0: Efendim ikinci saatimizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bu saatimizde tabii ki Arnavutköy'de balıkçınız Metin katkılarıyla ikinci saatimize başladık ve ikinci saatimizin yavaş yavaş sonlarındayız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tam 21 yıldır balıkçınız Metin Arnavutköy'de aynı adresinde İstanbul'un markası. Balık önemli. Yani balığı seven birisi olarak söylüyorum. Çocuklarımızın da protein açısından bol bol balık yemesi lazım. Ve vira bismillah denilecek bugün, bu gece. Bütün tekneler açılacak ve yarın bütün tezgahlar balık dolacak inşallah. Ama balığı da alırken en tazesinden, en güzelinden, en irisinden, en dirisinden almak lazım. Bunun için de balıkçınız Metin, yarın tezgahlarımız dolu. Yarın sizleri balıkçınız Metin'e davet ediyoruz. Hiç evde balık pişirmenize gerek yok. Odanızı, mutfağınızı, perdelerinizi kokutmanıza gerek yok. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince eski Edirne asfaltında balıkçınız Metin 21 yıldır burada. Bunun yanında taptaze kalamarından, karidesinden, kiremitte mis gibi karidesinden, midyesine kadar balık çorbasından, palamutundan, çinekopundan, istavritinden, hamsisine kadar. Canınız balık mı çekiyor? Pişirmeye üşeniyor musunuz? Ev balık mı kokacak? Bunları düşünmenize gerek yok. Ya gelin restoranımıza sizleri ağırlayalım ya da bizler pişirelim, sizler evinizde yiyin. Hiç uğraşmayın. Olur mu? Bırakın balığı, işi bilen pişirsin. İsterseniz de rahat, konforlu restoranımıza gelin. Sofranızı hazırlayalım. Harika bir salatanızı yapalım. Tüm meze çeşitlerimizle. Balıkçınız Metin'e geleceksiniz. Yemeğinizi afiyetle, balığınızı afiyetle, taptaze balığınızı yiyeceksiniz. Tatlıları da ben ısmarlayacağım. Tatlılar, çaylar, kahveler benden. Rezervasyon numaramız da 0212-597-81-0, 0212-597-81-0. Özel günlerinizde, aile yemeklerinizde, iş yemeklerinizde, yani sizleri ağırlamaktan biz mutluluk duyacağız. Radyo Ekin dinleyicilerine ve bu aya özel muhteşem hem kampanyamız, hem fiyatlarımız uygun, hem de dediğim gibi tatlılar, çaylar, kahveler benden. Yani tatlı parası vermenize gerek yok. Radyo Ekin'den geldiğinizi, dinlediğinizi söylediğinizde balıkçınız Metin'de helvanız, çayınız, kahveniz hazır. Ömer Yılmaz, sevgili Ömer abi ve sevgili Metin abi Metin Tunç. Onlar da şu anda büyük bir heyecanla dekorasyonlar yeniden yapıldı. Tezgahlar tekrardan düzenlendi ve bu gece itibariyle balıklar tezgaha gelecek. Bugün de dolu yağdı, zor bela sabır ettik lo, bugün de yağmur yağdı. Önceden de aramanız, siparişleriniz için arıyorsunuz. Biz bir saat sonra geleceğiz. Bize 3 kilo, 5 kilo istavrit ya da hamsi ya da palamut ya da çinekop pişiriyorsunuz. Yanında salatasına kadar, her şeyinden sonuna kadar hazırlanıyor. Kutusunda özel sıcaklar, sıcaklığı kaçmadan sizler taptaze mısır unuyla pişmiş balıklarınızı alıp gidiyorsunuz. Ya da geliyorsunuz ailenizle, özel toplantılarınız, iş toplantılarınız, aile toplantılarınız, nikah sonrası yemekleriniz için de yerinizi ayırtıyorsunuz. Rezervasyonunuzu yaptırıyorsunuz. Arnavutköy'de eski Edirne asfaltı, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince hemen cadde üzerinde balıkçınız Metin'i göreceksiniz. 0212 rezervasyon numaramız 597-81-0, 0212-597-81-0. Hadi bakalım, vira bismillah.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki ikinci saatimizi noktalayacağız ve üçüncü saatimize, son saatimize merhaba diyeceğiz. Bizler saat kaçta başladık? Her gün artık saat 15'te inşallah sizlerleyiz. Radyo Ekin'de 94.4 frekansınız olacak. Serkan kardeşiniz artık yayında. Olur mu? Peki devam ediyoruz. Son saatimizde mesajları okuyacağız. Instagram Radyo Ekin Serkan Lama Official sayfamız.

Sevgili dostlar, bugün özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz mücadele ediyoruz, hepimizin hayalleri var. Ama birçok anne babanın ortak bir hayali daha var. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak. Şimdi düşünün, bir çocuğa bırakabilecek en değerli şeylerden birisi nedir? Elbette eğitim, elbette güzel ahlak ama aynı zamanda geleceğe yönelik bir birikim. İşte bu yüzden birçok aile bugün küçük de olsa bir arazi sahibi olmak istiyor. Çünkü toprak nesilden nesile kalabilen değerlerden biridir. Bizler de Ekin Gayrimenkul olarak Babaeski Hazinedar Köyü'nde köye 400 metre mesafede bulunan 350 metrekare parsellerimizi satışa sunduk. 350 bin lira. Yarısı peşin, yarısı vade. Tapu masrafı bizden. Üstelik her gün ücretsiz servisimiz var. Hafta sonları Anadolu yakasından da servis kaldırıyoruz. Telefon numaramızı not alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Belki bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi yıllar sonra çocuklarınızın size teşekkür etmesine vesile olacak. Detaylı bilgi için tekrar ediyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: O zaman doğru yerdesin. Doğru yerdesin.
1: Bunlar ve daha fazlası
0: Serkanlamada. Serkan yayında. Her şey yolunda. Aşk, sevda, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor.

Efendim son saatimizdeyiz. Tekrardan herkese de selamlar. Güzel bir hafta diliyoruz. Yeni yayın döneminde Türkiye'nin en çok dinlenen türkü radyosunda Kardeşiniz Türkülerin Kardeşi Serkanlama yayında. Yeni yayın dönemi radyosunu şu anda yeni açan tüm gönül dostlarımıza, bizlere de ve sizlere de inşallah hayırlı olsun. Yeni yayın döneminde sabah saat 7'de Deli Murat sizlerle. Sabah 10 sevgili Emrah Binici yayında olacak. Saat 15 itibariyle Serkanlama yayında. 18'e kadar sizlerle beraberiz. Son saatimizdeyiz. İlk saatimizde Provenis katkılarıyla başladık ve ikinci saatimizde Arnavutköy Balıkçınız Metin katkılarıyla başladık ve devamında da şu saatimizde de Arnavutköy'de Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla sizlere buradaki güzellikleri anlatacağız inşallah birazdan. Yönetim Kurulu Başkanı sevgili İsmet Yerdelen selamlar olsun. İsmet abiye de 200 dönüm üzerinde kurulmuş olan İstanbul'da kilometrelerce gitmenize, aracınızla yakıt yakmanıza bakın bu gece ÖTV zammı var. Trafik cezası yiyebilirsiniz. Havadan, karadan, drondan her yerden ceza geliyor. Yanı başınızda Eski Edirne asfaltında Arnavutköy'de böyle bir yer var iken kendin pişir kendin ye, piknik alanları, çocuklarınız için at binme alanları, özel dersler, çok büyük bir kaydırak yapıldı. Birazdan anlatacağız detayları. ATV'sinden, ATV turlarından, restorantından, kır kahvesinden, özel şark köşelerinden, çardaklarından, her yerinden su akan böyle bir yer tam yanınızda. Bunun detaylarını birazdan inşallah anlatacağız. Bu saatimizde de Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla başladık. Garip garip navlarsın. Yani hediyeler de vereceğiz buradan. Canlı yayınlar yapacağız karavanımızla. Yazık olur gözyaşına. Yeni kurulan 1500 kişilik kır düğün düğün alanı da burada da özel, hem düğünler olacak hem de burada özel sıra geceleri ve özel konserler olacak. Burada buluşacağız inşallah. Burada özel organizasyonlar birlikte yapacağız. Peki mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin ve Serkanlama official sayfamızdan, Instagram'dan mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Nuri Sarıhan tüm Bayburtlara selamlar olsun demiş Serkan Bey. Hoş geldiniz Radyo Ekin'e. Sizleri keyifle dinliyoruz ve siz neredeyseniz biz de oradayız diyoruz. Bir Bayburt türküsünü bize de armağan ederseniz seviniriz demişsiniz. Çok sağ olun. Mustafa Geçit Denizli'den şu anda sizleri dinlemediyiz demişsiniz. Denizli'ye selamlar olsun. Ne güzel. Yasin Aluç, teşekkür ediyorum Yasin. İlker Oruç, Serkan'ım yayınlar demiş. Selamlar olsun İlker abi. Sevgili Ramazan Oruç, armağanımız olsun. Provenis Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Onur Kaya. Onlar da şu anda Güngören'de, köy içinde muhteşem bir baklavayı alabileceğiniz, baklava alabileceğiniz, oturabileceğiniz, muhteşem baklavaların yanında çay içebileceğiniz Güngören'de, köy içinde. Artık orası bir gastronomi ilçesi, şehri diyelim Güngören'de. Burada da şu anda dükkan yapılıyor. Açılışını da en yakın zamanda yapacağız. Selçuk Kaya ile birlikte güzel bir baklava dükkanı. Kenan Baba'ya da selamlar olsun.

Ayhan Yıldırım, teşekkür ediyorum Ayhan Yıldırım. Recai Gökçen, Serkan Bey yayınlar, hayırlı olsun. Siz nereye? Biz oraya. Nebahat Kırçal, teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Efendim, mesajları okuyacağız.

0: Efendim 15 itibariyle başladık yeni yayın döneminde. İlk programımız, bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyenlerimize, sevenlerimize teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. 3. saatimizde Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Yani cennetten bir köşe derler ya. Yani öyle anlatılır anlatıldığında. Yani hafta sonu için sadece plan yapmanıza gerek yok. Hafta içerisinde de hemen Eskiedirne asfaltı Arnavutköy'de Habibler yolu üzerinden geldiğinizde Arnavutköy merkeze doğru giderken zaten Boğazköy Aden tesislerini mutlaka biliyorsunuzdur. Ailenizi alın, sevdiklerinizi alın. Sadece hafta sonu değil, hadi bu akşam bir serinleyelim dediğinizde çok özel alanlar var. Her yerden su geliyor. Ve su alanlarının üzerinde çardaklar var. Özel, sadece size ayrılmış özel alanlar. İçerisinde sanki sıra gecesi yapacağınız gibi düzen kurulmuş. Ve burada sizler çayınızı alıyorsunuz, semaver çayınız geliyor, nargileniz geliyor, çerezleriniz geliyor. Restoranta gidip yemek yiyebiliyorsunuz. Kendin pişirip kendin yiyebiliyorsun. Hemen girişte kasabımıza geliyorsunuz, kendiniz alıyorsunuz. Yine özel çardaklarınızda, aile çardaklarında sadece size özel. Hemen anında ateşiniz geliyor ve sizler mangalınızı yakıyorsunuz. Yani neresini anlatsak her şey güzel. Tam 200 dönüm üzerine kurulu İstanbul'da doğayla iç içe muhteşem bir günü sizler bir akşamı burada Boğazköy Aden'de geçirebilirsiniz. Küçük küçük böyle hayvan barınakları var. Bütün hayvanların hemen hemen görebileceğiniz küçük küçük böyle çok güzel çocuklarımızın eğlenebileceği hayvan barınakları var. Yani o yüzden kilometrelerce öteye, evet İstanbul'dayız. İstanbul'dan giderken de ya buradan nereye gideyim? 100 kilometre gidiyoruz bir mangal yakmak için. 100 kilometre gidiyoruz nefes almak için. Bunlara gerek yok. Ya ceza yersiniz, ya çok kilometre yaparsınız, ya dönerken trafik çilesinde çıldırırsınız. Ve de özellikle tabii ki hafta sonlarında kahvaltı etmek isteyenler, cumartesi, pazar, hafta içerisinde artık serpme kahvaltı gibi, eskiden evet serpme kahvaltı biz de dönemimizde restoranımız varken yapıyorduk. Ama şu anda israfın önüne geçen Boğazköy Aden'i tebrik ediyorum. Sevgili İsmet Yerdelen'i, çalışanlarını tebrik ediyorum. Neden biliyor musunuz? Artık serpme kahvaltı yok. Artık yediğin kadar ödüyorsun. İsraf yok. Yediğin kadarın parasını veriyorsun. Seçiyorsun ürünleri ve o seçtiğin ürünlerin parasını ödüyorsun. Ne seviyorsan, ne istiyorsan onu yiyorsun. Ve hiçbir şeyinde ziyan olmuyor. Bunun yanında kahvaltını yapıyorsun. Özel restoranımızda hemen hemen Anadolu mutfağının tüm yemekleri, kebap çeşitlerine kadar var. Özellikle sen yemeğini yerken, kahvaltını ederken çocukların sana ayrılan özel çocuk köyü var. Çocuk köyüne çocuklarınızı emanet ediyorsunuz. Sizler de keyfinize bakıyorsunuz. Ve 140 metrelik dev bir kaydırak yapıldı Boğazköy Aden'de. 140 metrelik dev kaydırakta kayıp burada gerçekten enerjinizi atabilirsiniz. Öyle diyeyim yani. 140 metreden kayabilirsiniz. Çok özel bir kaydırak. O da Boğazköy Aden'de sizleri bekliyor. Bunun yanında binicilik, yani ata binmek, bu terapi çok başka. Çocuklarımız ata binmeyi çok seviyorlar. Geldiklerinde ata binerseniz burada binicilik dersleri de alıyorsunuz. Çocuklarınız binicilik dersi alırken siz de onlar keyifle fotoğraflarını çekiyorsunuz, videolarını çekiyorsunuz. Çocuklarınız ata binmeyi burada öğreniyorlar. Ve bunun yanında 35 dakikalık ATV ile bu 200 dönümüyle 200 dönüm içerisinde safari turu yapıyorsunuz. ATV turlarımız var. Ailenizle geliyorsunuz, ATV'lere biniyorsunuz. ATV turu yapıyorsunuz. Bunun yanında ATV turu yaptığınızda kahvaltı, ATV turu, at biniciliği, buna da güzel bir kampanya yaptık. Sadece 2000 lira ödüyorsunuz. ATV turu 35 dakika, kahvaltınızı ediyorsunuz. Dediğim gibi seçtiğiniz kahvaltıları ediyorsunuz. At biniciliğinde de ata biniyorsunuz. Bunun tamamı 2000 lira. Ya da bunun yanında ATV turu, kahvaltı değil pizza istiyoruz derseniz yine ATV turumuz, pizzamız, at biniciliği sadece 2000 liraya. Hem ata biniyorsunuz, hem ATV ile 35 dakika dolaşıyorsunuz, hem de kahvaltınızı ya da pizzanızı yiyorsunuz. Bu da özel bir kampanya. Bunun yanında düğün, nişan, sünnet, özel davetleriniz için kır düğün salonumuz var. Her yanı açılıyor. Yağışta veya güzel havada veya kötü havada. Hiç fark etmiyor. 1500 kişiye kadar da yemekli kır düğünlerini sizleri bekliyor. 200 dönüm üzerinde kurulu, İstanbul'un oksijeni bol bölgelerinden birinde sizleri Boğazköy Aden'e bekliyoruz. Yani ailenizle güzel gün geçirmek istiyorsanız bunun yanında piknik alanlarımız, yürüyüş alanlarımız, yürüyüş parkurlarımız, kır kahvemiz, özel gazoz yapılan özel bir alanımız var. Birbirinden özel gazozları orada hazır yapılıyor ve içiyorsunuz. Yani daha ne anlatabilirim? Daha çok şey anlatabilirim aslında. Burada eğlence var, burada lezzet var. Çocuklarınız eğleniyor, sen dinleniyorsun. Ailenle güzel bir anı biriktiriyorsun Boğazköy Aden'de. Eski Edirne asfaltı Arnavutköy yolu üzerinde 200 dönüm üzerinden mutluluktan bir köşe. Aden tesisleri gerçekten harika. Rezervasyon numarasını vereceğim. 0530 729 47 25, 530 729 47 25. Instagram üzerinden de Boğazköy Aden tesislerini takip edin. Hem kahvaltıda hem yemeklerinizde, özel organizasyonlarınızda, özel davetlerinizde, nikah yemeklerinizde otopark sorunu olmayan, yemyeşil doğası olan, oksijeni bol olan bu rotayı birlikte inşallah keşfedeceğiz. Şehrin gürültüsünü uzakta bırakıp doğanın ritmine kendinizi bırakacaksınız. Boğazköy Aden'de tüm çalışanlarına selamlar olsun. Evet sevgili Savaş kardeşim, Savaş Aydoğan. Akı Tekstil, Ülkü, Ahmet, Nursen şu anda bizleri dinliyorlar. Sevgili Dilan, bir Elazığ Türkçe istemişler bizden. Savaş kardeşime, Savaş Aydoğan'a, tüm Elazığlara, Akı Tekstil'e, Ülkü'ye, Ahmet'e, Nursen'e, Mürsel'e ve Dilan'a selamlar olsun. Radyo 2. Radyo 2.

O değil de yani program nasıl bu kadar hızlı aktı, nasıl artık zamanı daralttık, vallahi ben de anlamadım. Yani 15'te başladık ilk program, ilk heyecan, 19 yıllardan sonra tekrardan doğduğumuz topraklarda, Radyo Ekin'de, Türkiye'nin en çok dinlenen Türk Radyosu'nda sizlerle beraber olmanın keyfini vallahi yaşıyoruz. Yoğun geçiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Hüseyin Eyel, toz koparan muhtarım. Aslında o da eski radyocu, meslektaşım benim, Bay Sessiz. Mutlaka duymuşsunuzdur Bay Sessiz'i. Hatırlarsınız, o da uzun yıllar oldu bıraktı. Ama şu anda toz koparan da halkına hizmet ediyor. Ve toz koparan muhtarımız oradaki tüm gönül dostlarımıza selamlar olsun. Sevgili Selim Altıner. O da söz yazarı, o da müzik adamı, o da gönül adamı. Şu anda bizleri dinliyorlar. Onlara da selam olsun. Selim Altıner ve kıymetli muhtarıma.

Sevgili Sefa, Sarı Restorant vardı. Tokat yemekleri yaparlardı. Tokat kebabı yapardı. Sevgili Sefa ustam şu anda artık o meslekten bir süreliğine ayrılmış. Ama bize söz verdi, Tokat kebabını yapacak. Gerçekten eli çok lezzetli. Yani bir kere yedim Tokat kebabını, o da sevgili Sefa'dan yedim. Sonradan gurme değiliz biz yani. O yüzden tam notunu vermiştik. Sevgili Sefa'mız bizi dinliyor. Selamlar olsun. Tokatlar için bir türkü istiyorum. Senden Uyar ailesine gelsin demişsin. Eyvallah. Selamlar.

Vallahi gümbür gümbür gidiyoruz ilk programımız. Bizi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Selahattin Bayram, Ekin TV, Radyo Ekin, Ekin Grup Yönetim Kurulu Başkanı, sevgili büyüğüme selamlarımı iletiyorum. Şu anda o da bizi Tokat'ta dinliyor. İstanbul'da, o da Tokat'ta da yoğun işleri var. Sevgili Mücahit'imizle birlikte Erbaa'da bizleri dinliyorlar. Değerli kardeşim, uzun bir aradan sonra tekrar Radyo Ekin'de program yapmaya başlaman gerçekten çok güzel. Yoğun işlerim dolayısıyla şu anda dinleme fırsatı buldum. Harika bir program ve seviyeli bir programdan dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ailemize hoş geldin. Hem yönetim kurulumuzda aldığın görevde hem de yapacağın Radyo Ekin ve Ekin TV programlarında başarılar diliyorum. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Selahattin Bayram, Ekin TV ve Radyo Ekin, Ekin Grup Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli büyüme çok teşekkür ediyorum. Vermiş oldukları destek çok kıymetli. Tekrardan yuvaya dönmemiz çok önemli bizim için de. Türküler adına sevenlerimizle burada buluşmanın keyfini bir kez daha yaşıyoruz. Buradan Tokat'a selamlarımızı iletiyoruz. Artık yavaş yavaş da toparlanıyoruz. 3 saati yedik.

0: Tabii ki Mesut kardeşim, hediyeler vereceğiz. Hediyeler olmaz mı? Abi eskiden çok hediye dağıtıyordun. Yine dağıtacağız. Boğazköy'den, Aden'den, zaten Provenlis'ten veriyoruz. Balıkçınız Metin'den, yarın sezon açılıyor. Hediyeler vereceğiz. Hediyeler bitmez. Radyo Ekin dinleyen her türlü kazanır. Hem müzikal anlamda hem de hediyeler kazanır. Buradan da vereceğiz. Boğazköy Aden'den de hem kahvaltı hem yemek hem sıra geceleri yapılacak. Sıra geceleri için buradan hediyelerimiz olacak. Yani hediye bitmez. Sadece dinlemeniz tabii ki yeterli. Dinlediğinizde kazanıyorsunuz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki Boğazköy Aden testleriyle finaldeyiz. Sadece hafta sonu için değil, hafta içerisinde de gelebileceğiniz yer Eski Edirne Asfaltı. Habibler'den Arnavutköy yolu üzerinde, zaten yıllardır Boğazköy Aden 200 tam dönüm üzerine kurulu. Harika. Kapıdan girdiğinizde zaten o havayı teneffüs ediyorsunuz. Sağınızda kendin pişir kendin ye kasabımızdan alıyorsunuz alışverişinizi. Özel böyle kamelyelerde kapalı, ailenizle mangalınızı gönül rahatlığı yapıyorsunuz. Çayınız geliyor, kahveniz geliyor. Solunuza döndüğünüzde restorantımız, 200 kişilik restorantımızda ailenizle en güzel kebapları, yemekleri yiyebiliyorsunuz. Devam ettiğinizde solumuzda kır kahvemiz, sağımızda özel, dediğim gibi, gazozların yapıldığı çok özel gazoz yerimiz var. Birbirinden lezzetli gazozları orada üretiyorlar. Hemen devamında çocuk köyümüz var. Çocuklarımızı çocuk köyüne bıraktığınızda onlar orada eğlenirken sizler de yemeğinizi, kahvaltınızı, muhabbetinizi demlendiriyorsunuz. Özel alanlarımız var. Suyun üzerinden geçen, köprülerin üzerinden geçen kamelyeler gene böyle özel. İçerisi sıra gecesi gibi hazırlanmış. Sadece ailelere ve kişilere özel. İçerisinde semaver çayınız geliyor, nargileniz geliyor. Çayınız geliyor, kahveniz geliyor, çerezleriniz geliyor. Devam ettiğinizde sol tarafta yine at binme çiftliğimiz. Özel eğitim alabilirsiniz. Çocuklarınıza at eğitimi aldırabilirsiniz. Hemen döndüğünüzde ATV safari turlarıyla 200 dönümü kendiniz ATV safari turuyla arkadaşlarınızla 35 dakikalık organizasyonları yapabilirsiniz. Hemen devam ettiğinizde yeni kurulan 1500 kişilik kır düğün salonumuz. Hem açık hem kapalı. Yani kır düğünü aldık, acaba yağmur yağar mı diye düşünmüyorsunuz. Çünkü üzerinin dışında her yeri açılıyor. 1500 kişiye kadar da özel menülerimizde mutlaka gelin yerinde görün. Boğazköy Aden'de. Yani ne anlatayım, pitbull, yani boya savaşları yapabilirsiniz. Yani çok organizasyonumuz var. Ve en önemlisi tabii ki kahvaltı, serpme kahvaltı, israfa son. Seçtiğiniz kadar, yediğiniz kadar kahvaltının parasını ödüyorsunuz. Hiçbir şey israf olmuyor. Bunların hepsi Boğazköy Aden'de. Özel bir kampanyamızda, özellikle geldiğinizde çocuklarınızla, ailenizle ATV turu 35 dakika. Bunun yanında kahvaltınızı, bunun yanında at binme, özel eğitiminizi aldığınızda, yani özel binicilik organizasyonuna katıldığınızda ödeyeceğiniz rakam sadece 2000 TL. ATV turu, kahvaltı, at biniciliği. ATV turu ya da kahvaltı etmek istemiyorsanız pizza, at biniciliği 2000 lira. Ya da ATV turu, kahvaltı, dev kaydırak. Dev kaydırak, yanlış duymadınız. 140 metreden büyük bir adrenalin ve 140 metreden sizler kayıyorsunuz kaydıraktan. Türkiye'nin en uzun kaydırağı Boğazköy Aden'de. Küçük minik böyle hayvanat bahçeleri. Yani her yanı doğa, her yanı yeşil, her yanı oksijen. Piknik alanlarımız. Yani 200 dönüm içerisinde neler neler sayarız. Uzaklara gitmenize, kilometre yapmanıza, trafik cezası yemenize, depolarınızı boşaltmanıza gerek yok. Geliyorsunuz Boğazköy Aden'e, Arnavutköy'de. Instagram'dan hemen girin, takip edin. Bilginiz olsun, bizden rezervasyon numaramız 530-729-47-25, 530-729-47-25. Yazdınız mı? Instagram Aden Boğazköy tesisleri ya da Boğazköy Aden tesisleri yazın, daha hızlı ulaşırsınız. 530-729-47-25. Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Yerdelen'e, tüm çalışanlarına, oradaki tüm emekçilerimize selamlar olsun. Sadece pazartesi günü restorantımız, o gün böyle çok yoğun bir temizliğimiz oluyor pazartesi günü. Bir de at çiftliğimizde pazartesi günleri hizmetimiz yok. Sadece bunu bilmeniz yeterli. Pazartesi günleri, haftanın 6 günü de aynı şekilde organizasyonlarımız devam ediyor. Gel sarıl boynuma. Peki, teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Hem Boğazköy Adene son saatimizde, ilk saatimizde Pro Wellness katkılarıyla başladık. Ve ikinci saatimizde de Arnavutköy Balıkçınız Metin katkılarıyla 3 saatimizi tamamladık.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Katılımda bulunan, bizleri dinleyen, bağrına basan, bundan böyle yeni yayın döneminde Radyo Ekin'de saat 15'te sizlerle olacağız. Sabah saat 7'de Deli Murat sizlerle olacak. Eğer eğlenmek istiyorsanız, eğer gülmek istiyorsanız, güne keyifli başlamak istiyorsanız sabah 7'de Deli Murat sizlerle, ardından en güzel türkülerle sevgili Emrah Binici sizlerle olacak. Saat 15'te de görüşmek, buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bu güzel türküyü de Ayşe Anne'ye, Kenan Baba'ya, Hatice Tütüncü'ye ve Zeynep teyzeye ve Şengül teyzeye de armağan ediyoruz. Onları da bedavadan Malatya'ya götürüyoruz. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları
2: Kuyumculuk. Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
4: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Gocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Zilimon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrı

artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

güneş doğar kaybolursun, vay aman. Ay ışığı der durursun, vay aman.

ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamıyorsun sen. Yağmur yağar ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

olsun sana. Helal ne diyeyim? Ben ki kasırgaydım, dindirdin ya sen. Olmaz denilen şey olurmuş meğer. Yıldızları gökten indirdin ya sen. Ben aşkta ölmeden ölürüm dedin. Bir vakit şafakla gelirim dedin.

söndüren gözler.

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın, muhteşem kampanya diyorum. Muhteşem bir bölge diyorum. Muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri, hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı

0: Arayın, arayan herkes. Aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Radyo Ekin.

Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya, daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060 0541 483 6060.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrıca

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Vay vay vay vay vay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak.

0: Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e, sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta, 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha, bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Vay vay vay vay vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ben kime hoş geldin diyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Yepyeni bir kampanyaya, denize, manzaraya, ulaşıma, değere, kazanca merhaba diyorum. Kazanca hoş geldiniz diyorum. Evet, müthiş bir kampanya var. Kampanyanın tamamen içeriğine girmeyeceğim. Sadece bölgeden bahsedeceğim. Aylardır üzerine çalıştık ve nihayet artık her şey hazır. Bakın muhteşem kampanya diyorum, muhteşem bir bölge diyorum, muhteşem bir yer diyorum ve muhteşem bir kazanç diyorum. Ama kimler kazanacak biliyor musunuz? Çok önemli. Buraya dikkat etmeniz lazım. Hem Radyo Ekin dinleyenleri hem Ekin TV izleyenleri. Kimler kazanacak? Bizler şu anda ön rezervasyon alıyoruz. Ön kayıt alıyoruz. İlk arayanlar %10 indirim kazanacak. Peki bu %10 indirim ne kadar diyeceksiniz? Tam tamına 170 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. Tam 170 bin TL. Artık bu merhaba dediğimiz, size kazandıracak, hoş geldiniz dediğimiz deniz nerede? Sultanköy'de. Evet, Sultanköy'den çok kısa bahsedeceğim. Muhteşem bir sahili var. Sizler bizi arayacaksınız. Sahile sadece 1 kilometre uzaklıkta olan 6 kat imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 6 kat imarlı parsellerimiz hakkında bilgi alacaksınız. Ön kaydınızı oluşturacaksınız. 170 bin lirayı kazanacaksınız. Bu kadar güzel bir kampanya. Sultanköy'e sadece sahile, bakın 2 dakika uzaklıkta 300 metrekare resmi yolu mevcut. 300 metrekare parsellerimiz ön kayıt için sizlerin aramasını bekliyor. Ben sizin yeriniz olsam bu fırsatı kaçırmam. Tam 6 kat imarlı ya. Daha ne istiyorsunuz? Ve müthiş paralar kazanacaksınız. Ayrıntılı bilgi için 0541 483 6060. 0541 483 6060'ı arayın. Arayan herkes, aradıktan sonra yerimizi göreceksiniz. Alan herkes tam 170 bin TL, yani %10 indirim kazanacak. 6 kat imarlı. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Almış olduğunuz arazinin etrafı telle çevrili. Bu alkışlar hem arazimiz için, hem kazanacaklar için, hem deniz için, en büyük alkışlar da sizler için. İstanbul'umuza sadece 45 dakika uzaklıkta. Yatırımın tam merkezi. Yatırımın tam merkezi. Ön kayıt için şimdi arayın. Burada tam 34 parselimiz var. İstanbul plakası. 34 parseli ilk arayanlar yerini ayırtırsa %10 indirim kazanacak. Hadi bakalım telefon başına. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
2: Radyo Ekin.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

yerlerden gelmedim biliyorum. Ayaklarım çamurlu, gözlerim bulutlu. Hayatım iyi değildi, ne uğraştım olmadı.

belki yürürüm bir başka aşka. Ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin. Aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor. Bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı? Bir ben kalıyorum, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben de yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz.

karışıyor saçlar. Biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklımdasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?